Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği keramette keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraçları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eder görünen benim ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi.
kanı döver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde kendisine
ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır.

yoldan bahsediyor. Birisi Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Diğeri cehenneme ulaştıran yol, sırat-ı cehim. Birbirinin tam zıttı olarak 180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte hidayet Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek, sonra birinci kata ulaşacak, sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışları göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk etmenin Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan, gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu

görseler o yolu kendilerini yol kabul etmezler. Dahi yolunu kendilerini cehenneme getirecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı. Vetirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması. Bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler,
Bir Sayın Profesör Süleyman Ateş yaptığı açıklamada diyor ki, ruh insana hayat veren müessesedir. İnsan vücudunda ruh alındığı zaman insan ölür. Tamam, bitti film. Allah Teala'nın 11 defa farz kıldığı ruhunuzu vermeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız keyfiyeti kesinlikle reddedildi. Ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Çünkü ruhunuz size hayat veriyor, öyle söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, biz ruhu size düşürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan düşürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a teskiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayeti kerimesinde diyor ki, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Birinci şart, fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart, Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedinlüküm men belle.
o kişiler ki danayetidir, size zarar veremezler. İzah dedeceğim, izah o zaman ki siz hidayete adım attınız. Dalaletten kurtuldunuz, o anda itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Askeri 3 aylık bir yolculuk vardır önünde, ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu. Burada görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerimize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlaka meşru sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerime ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur, gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz, vasfını söylemek mecburiyetindeyiz, özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başın üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala insanların hidayete ermesi için
kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz. Zikir farz değil. Sevgili izleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Cümle Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı daimi olarak zikredenlerdir. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Daha öteye geçmişler ama şu anda bu bize lazım. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Müzemmil 8'de zikri farz kılıyor. Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler, Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala çok zikri farz kılıyor. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurulur? Feskünunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Heyhat, göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdır. Ve iblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış, bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz birinci cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler, 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah Teala Hicr 9'da diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş,
İslam'ı dijital hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu farzlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet ve hidayet kavramının sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor Bakara Suresi 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesinde bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah-u Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin kendi alemine ait olan, berza alemine ait olan nefsin kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, farz ve salavat göğüse geliyor. Göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levhane, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi açtıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezkiye edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücre Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size
imanı sezdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe meşlerinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan o nurla hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez, irşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23 ile tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minfü cüludüllezine yahşenne rabbehüm sümmetel'üne cüludühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallâhü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim ve men yudlil ve mâlehu min hâdil. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi. Nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1 evvel ayet söylüyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açılmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor insanların göğsüne ve kalbine, mürşidine ulaşmadan evvel. Tekrar edelim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23 ile alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisine ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir yönünü kalbin içine doğru bastırırlar. Zulmani kapıya kadar indirirler. Ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o yönün üzerine baskı yapacağı için
aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece kalbin içine hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Birkaç dakika içinde kalbin içindeki bütün karanlıklar kapı dışarı taşınacaktır. Rahmet kargo uçaklarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet hem nurdur hem de kargo uçağıdır. Fazılları taşırlar, salavatları taşırlar, getirirler kalbe. İşte fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi hidayetin bir muhtevası. Şimdi bu düzen içinde bakalım. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim. Bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah-u Teala işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah-u Teala bununla nefsleri tezkiye eder. İnsanları hidayete erdirir. Kim de hidayete ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk yüzeyde nurda kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerre evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerre evreden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakimin üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkemeye ulaşır, üçüncü kata ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki nizayını mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhu dördüncü gökkatında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gökkatında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gökkatında nefsi radiye. Ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası
nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayet ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık. Yani birinci, ya bundan evvelki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer yürümüştü Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Biz diyor, bununla o indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün. Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başına dönelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكِ Misaklerini bozmazlar. İşte bu misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur. Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur, o da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsin hidayetinin tezkiye olmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ise ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bir üçüncü vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz. Ama nefs Allah'a hangi yemini vermiş onu görelim evvela. Allah Teala diyor ki bir de Sır Suresi'nin 38 39 40. ayetlerinde külü nefsin bima kesebet ve hünetin. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Tutukludurlar. Bu rehinliklere dikkat edin. Nasıl rehinlikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fatrekâha men zekâha. Anlasın ki onlar felaha ererler, onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, tezkiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet ve hinet bir evvelki ayet-i kerimeyi söyledim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane
İnnehu lekef adûmin mübîn ve eyni budûni hâzâ sûret-i mustakîm buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah-u Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakimin üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gök katında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gök katında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 35, 42, 49, iki de huşuda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece nefsinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların nefslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hasletlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini ruh, nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah-u Teala nefs tezkiyesi için? وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeri girmezse içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah-u Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %50'leri de yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali, nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor. Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup
bana kul olacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir ilgiyet rabıtası var, bir bağlantı var. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi. Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiği noktadır. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu. Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtuldu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazoz ağacı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül elbab, şeytana kısas yaptığı zaman. Allah-u Teala diyor ki, ya hulül elbabi, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Hiç hulül elbab kısas yapar mı? Kısas, nefsine hakim olamayanların Allah-u Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Hulül elbab, anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları o yanlış yollara sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha öder, sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Hulül Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayeti erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başım olur olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden
ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır. Öyleyse hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse 3 ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn 3 vücudumuz için de geçerli. Ve Allah-u Teala sadece hidayete ermenizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması 3 vücudunuz için de ayrı fonksiyonlar gösterir. Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda nefsiniz de Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzu da fizik vücudunuzdan hepsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi de inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Mağdûbi aleyhim ve lallâhîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden

yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat, hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor. İkinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor. Üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ashab Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de

hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken veya yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız, şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz. Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da, yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda, size ait olan kiramen katibi meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim, derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlemse bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü
cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından, yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler, yani cennete girecek olanlar da, kitapları sol tarafından verilenler de, yani cehenneme girecek olanlar da, hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar. Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart, kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki, cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler cehennemde ebediyen kalarak.
Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi ef'alinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer, kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra, cehennemi Allah-u Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir? Cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü, izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa, onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi, cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestura varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki, farklılık daha kapıda başlar. Allah-u Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken, cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri, bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Arap 71 veya Zümer 71.

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçeklerine inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki, biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçla karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah-u Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor, size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7-8-9 veya 8-9-10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o
0: şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki hicab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. hakaidin dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın beş şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kendine mekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa, yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te, günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hicranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş, bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişi işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum, mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu? Sevgili din adamları, şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle. Din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle. Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah-u Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sattesinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Ama bu seferki kurumuz zilvani ilimleri temsil eden, kendisi de zünvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi. Ve onun kültürü, o kültür. İnsanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nefs bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nef başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür. Bunun adı büyü. Bir başka zünvani ilim

birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir saati içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir, ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki, bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç. Dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki ah biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerinin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğumda alacağım cevap bu olmalı. İblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennetçi olması. İşte Allah Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik gücünüz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülü. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister ruhunuz. Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın

sizde iç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için, bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için, ruhunuz da hayrı talep ettiği için, bundan başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbirleriyle ilişkilerinde: kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte İç yapınızdan şeytana ulaştı. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette, Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her safhada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan. Bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu da insan. Ve Allah-u Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama iblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala soruyor: ey iblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblis'in cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak ateşin hazıran necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyor bu size? Bizim tonton din adamlarımızı, değil mi? Hep aynı iddiaları da, iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar.
bizim bir iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar, melekler, cinler, şeytanlar, hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam ve Allah Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emir veren kendisine, yalnız kendisine secde edilebilen Allah. Allah emir verdiği için melekler hiç duraksamadan derhal emre yerine getiriyorlar. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Allah'ın emrine bir karşı çıkış yok onlarda. Şeytanların var, cinlerin var, cinlerin de hepsi anında derhal müdahale ediyorlar, derhal emri yerine getiriyorlar. Şeytan, yani iblis, nefsindeki afetlerin ona o anda hakim olması sebebiyle, gururu sebebiyle, kibiri sebebiyle hep bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Ve Allah Teala'nın bu sözüne diyor ki ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyordunuz, enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah Teala diyor ki emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennettiler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, hilelerin peşinde ve diyor ki Allah Teala sana şu
şu ağaçtan yeme beni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Hanım'ı allemedip kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah sana emretmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah-u Teala demiş ki bak öyle yaparsan bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah-u Teala diyor hadi bakalım şimdi ne yapınız? Oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız. Bir surenin 123. ayet-i kerimesi hatırladınız. Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da ayet olur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis. Dört beş mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Eğerse şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu nasıl sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir. Yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir. Angarya gibi gösterir. Yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok kesin ölçülerde mümkün. Şeytan sadece Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Şeytan sadece Allah'ın yasaklarının gerçekleştirilmesini ister. Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasak ettiğini bütün boyutlarıyla Kur'an'dan bilmeseniz bile ön duyunuzda, ön sözünüzde neyin yalan, yanlış, neyin doğru olduğunu sezebilirsiniz. Allah-u Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerin hepsini bilmeseniz bile bildikleriniz sizi doğruya götürecek olan kesin işaretler taşır. Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde.
Detayları ise biz size zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim, Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin fezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse İblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yeniden daha süre gerçekleştiren bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın. En çok ihmal ettiğiniz şey nedir? Ben söyleyeyim, zikir. Neden? Çünkü Allah Teala farzı bir satı içerisinde koymuş. Namaz mı? Vakitleri var. O vakitlerde o namazları kılmak mecburiyetindesiniz. Ve kıldığınızı görüyorum ve biliyorum. Ama zikre gelince ona ihmal ettiğinizi de görüyorum. İşte kim Allah yolunda yükselemezse onun arkasındaki en büyük engel, onu bu hedeften alıkoyan en büyük engel zikirsizliktir. Şeytan sizi zikirsiz kılmak için her şeyi yapar. Çünkü zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu bilir.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kullanır. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'alaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîve. Ey amen olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikredin Allah-u Teala'yı. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala.
Yani daimi zikir yapın diyor. Demek ki zikir farz. Allah-u Teala'ya çok zikretme farz. Onunla da yetinmemiş Allah-u Teala. Daimi zikir farz. İşte Allah-u Teala bunu neden yapıyor? Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini evvela yarıya indirsin, sonra da %100 sıfırlasın diye. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor. Bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi. Bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanıyor içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zanneteceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen sıkıntı içerisinde Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın
aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İki açıdan kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki ya Allah'ın emrettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır. İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sesle kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak, uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah-u Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman. İşte bu zamanda o en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman da Allah-u Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz, uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım, sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler: akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler: sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız. Eğer burada şeytanın sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla
yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisini atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden. İçinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında Keylül'e denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyusanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor iblis? Uykunun tesir altına alıyor. Sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun? Beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor, senin sadece bir namazlık derecat kaybetmene sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor, bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım ama ne olur diyor, böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O
insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, bayanını yapmamanızı istiyorsa, sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlaka o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derece kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derece kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça bir kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Derecat kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece derecat kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdınız bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı size tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler böyle bir davranışı hatırlatırlar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansınız. Ve insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor. Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Baş size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza ve sizi Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz. İblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü o kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da
sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir. Bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışır. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışır. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım. Şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü, zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında azdan en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, iblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı iblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun iblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa orada şeytanı göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin.
yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelir içinizden, Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah Teala. Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepler olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk alan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğinizde taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazoz ağacıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazoz ağacıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz olun. İblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak Allah-u Teala'nın hepinizi
şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan

bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Ve Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca

0: iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Efendimiz, Ezen-i Selmü Mesut Sefer'in Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual-i. Günümüzde bir kısım din öğreticileri, Bakara Suresi 28. ayet-i kerimeyi reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diye sormuşlar. İkinci sualleri. Kur'an-ı Kerim'e göre reenkarnasyon mümkün mü? Mü'min Suresi 11. ayet-i kerimeyi bize açıklar mısınız diyorlar. Üçüncü ve son sualleri. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara Suresinin 28. ayetiyle bir illiyet rabıtası var mı? Bize açıklar mısınız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorlar. Programımızın ikinci sualleri Serdar Zeymüşü'den geliyor. Şöyle ki. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendimiz ellerini sendirmek ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. İnşallah bize bidatları anlatır mısınız? İkinci sualleri. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde marad, hastalık vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elin bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini ve Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar açısından anlatır mısınız? Allah sizden razı olsun diyorlar. Programımızın diğer suali, aynı zamanda grubumuzun son suali İstanbul'dan Şaban Uçur'dan geliyor. Şöyle ki, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hürmet ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebe suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri ile İsra suresi 16. ve Taha suresi 134. ayetlerini açıklar mısınız? Ayrıca bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü diyorlar. Grubumuzun son sahne muhterem efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda bir beraberlik daha, bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere, teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele, gönül dinle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biz güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölünür idiniz. Ve ahyaküm. Ve sizi diriltti. Sümme yumituküm. Sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm. Sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcaun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı, insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İblis diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar, bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir, bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen İkinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan, ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan, sağlıklı olsun ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki, insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor, bakın şu anda kendinize, falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor, binlerce defa şu dünyada verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuzun ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekat verenler li cehenneme, biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğunun çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa İblis'in bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi, insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi, o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez, iki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekfûne billahi ve küntüm emvâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi turcuun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekfûne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz, sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah-u Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötrinoları ve karşıt nötrinoları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötrinolar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötrinolar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak insan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnde İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor o zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekimi kuvveti kalmadığı için o insanlar yerçekimi kuvvetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler içinde, insanlar içinde aynı şey geçerli. insanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sonra birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Eğer çekim kuvvetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık 100'lük insanlara kadar bir sürü insan hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve İki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra, bu birinci ölümden sonra, doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah-u Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah-u Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah-u Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar taammüt sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Güne bir kötülük yaparken onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa deriniyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söylediği doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diyor. Üç tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Takip ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Takip ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisi ne? Bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara, cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış tecrübeli bir cin. Ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan telkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor? Siz ölü idiniz. Kıyamet günü bütün insanlar ölmüş. O öldükleri noktada bir durum tespiti yapın, durun orada. Şimdi buraya göre ayet-i kerimeyi dizayn edelim. Siz ölüydünüz diyor Allah Teala. Ne zaman ölmüşüz? Belki 1000 sene evvel ölmüşüz, belki 5000 sene evvel ölmüşüz, belki 10000 sene evvel ölmüşüz. Ama veya kıyamet günü hayattayız, kıyamet günü ölmüşüz. Ama Allah Teala bizi diriltiyor. Sonra sizi diriltti diyor Allah Teala. Sonra tekrar öldürecek diyor. Kıyamet günü ikinci defa öldürüleceğiz. Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir, onlar ruh diyor adına, nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor, onun iddiasına göre. O kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak. Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her gün 100 sene yaşayan insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek, o cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece 2 defa ölüm ve 2 defa dirilmeden bahsediyor. 2 defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de 2 defa öldürdün, 2 defa dirilttin diyor Allah Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime Mümin 11. Kalu dediler ki Rabbena emette nesneteyni ve ahiyette nesneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi 2 kere öldürdün, 2 defa dirilttin. Ma feteretna bir zunibina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin. Şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, ister kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm. Sonra diriltilmişler. Birinci Sura-i Fülüş'ünde zamanın geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah-u Teala tekrar sure üzültmüş. Herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha üzültmüş. Üçüncü defa herkes bir defa daha dirilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler. Cehenneme gitmişler. Bu mümin 11'deki insanlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah-u Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü sırası Ali Cebbar'ın kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28'de bir ilahiyat rabıtası var mı? Elbette. Kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilahiyat rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş, kişi ölmüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydiniz diyor Allah-u Teala, sizi dirilttik. Diriltmiş. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye, Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar açısından anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safha görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabiin. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2-3 ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış. 1- Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2- Daimi zikri farz kılmış. 3- 3'ü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de, en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun bel kemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü safhası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata gelir. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş, Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları, hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması, ahsen kılınması. 14. sırada bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safa açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam İnsanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak, %90'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini yok etmeyi başarmış iblis. Bid'at oluşturmuş üç safhada da İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. Sonra fizik vücudun teslimini reddetmiş, nefsin teslimini reddetmiş, iradenin teslimini reddetmiş. Ve İslam'ın bu bid'atları da din alimlerine asırlardan beri yazılan el yazması kitaplarla kabul ettirerek bu bid'atları da yerleştirmiş İslam toplumunun içine. İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Şu anda İslam kolsuz ve bacaksız yaşıyor. İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamak sonucunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmakla noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak, bu da bir bid'attır. Ve
Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesine, takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler.

kelimelerini açıklar mısınız diyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi. Ve insanlardan öyleleri vardır ki derler ki Allah'a amenü olduk. Ve yevmil ahire de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza da inanırız. Ve mâ hüm bi müminine. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Biz bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Yuadinullahi vellezine aminu. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah Teala. Ve ma yahtaune illa enfusuhum. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve ma yeşune ve farkına da varmazlar. Fi kulubihim meradun. Kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah Teala şimdi burada Allah Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de Araf suresinin 146, 147. ayetlerinde gerçekleşiyor. Bu ayetle mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa
gene öldürürüz.

0: diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü teklif eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte film de oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel minebbiyüküm bil ahserine amalem. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara diyor Allah-u Teala. Ellezine delle sayhüm. Onlar çalışmalarını, amellerini dalaleti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayatı dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalaleti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebûne ennehüm yuhsinîne sunâ. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. İşte zamanımızdaki bidat sahibi olan bu zavallı din öğreticileri de aynı durumdalar. En güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama ne yazık ki amellerini ve çalışmalarını boşa çıkardılar. Onlara hiçbir şey yaramadı. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Allah'ın Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve likâihi ve ona, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. Fe habitat amalühüm. Ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah-u Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor. Amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكَ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا inkar ettikleri için وَتَّهَازُ آيَاتِ ve ayetlerimizle alay ettikleri için ve Resulü hüzuva ve Resullerimizle de alay ettikleri için onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Birinci grup amelleri boşa gidenler, Allah-u Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar, onlar sebebiyle Allah-u Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup, Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşde la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilen gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânû anha gâfilîn. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِكَائِنْ اَحِرَتِ حَبِتَتْ اَعْمَالِهِمْ. Diyor ki Allah Teala ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarfı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebidir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmül ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak. Net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var. O yolda mürşide ulaşmak var. Ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar. Gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنِّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da ahiret yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki Tevbe suresinin 34-35-36-37. ayet-i kerimeleri. وَمَا اَسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ نُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın refah içinde burada illa kale dediler ki ve ma erselna fi kayretin fi kariyetin min nezirin, hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da Allah-u Teala'nın kendilerini nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler yani inna bima yusultum bihi kafirun, gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz, bima ürsüntüm, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz, diyorlar. ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Kale dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz envalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz. Ve ma nahnu bi muazzine, biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun, o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul, mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'ı ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki rabbi benim Rabbim yebsitur rizka rızkı genişletir limen yeşâ'ı dilediği kişi için ve yaktiru ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasi la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envalüküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena, sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, fe ilayke lehim cezaet tevfi, biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. Bima aminu, amin oldukları şey sebebiyle, ve hüm fi gurufati aminun, onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki biz hangi kavme nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi, insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah-u Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar, ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde adlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah Teala orada buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ كَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا وَاِذَا اَرَدْنَا biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman اَنْ نُحْلِكَ helak etmeyi dilediğimiz zaman, kariyeten bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi emerna mütrefiha önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Ve hatta aleyhkel havli fedemmernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah Teala'nın ümür verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından o emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirine aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَوْ اَنَّا biz muhakkak ki اَهْلَكْنَاهُمْ onları helak etseydik بِعَذَابٍ bir azapla مِنْ قَبْلِهِمْ ondan evvel. لَكَالُوا demiş olacaklardı ki muhakkak diyeceklerdi Rabbena Rabbimiz لَوْلَا اَرْسَلْتَ İleyna. Levla olsaydı Erselte İleyna bize bir bize gönderseydin Resulen. Bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. İn kabli bundan evvel ennezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen melevu diyor Allah-u Teala, bazen sadatlar diyor, bazen kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan kübera değil, aynı zamanda saadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda diyor ki, eğer Allah-u Teala diyor biz onları azap ile bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var, hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah-u Teala büyük 8-9-10'da cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ikindet alınıp onun yerine ihbat konsaydı, akıl etmiş olsaydık böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah-u Teala orada biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, çekmederler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah-u Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller. Ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim hükmümüzde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İzleyiciler ve sevgili öğrenciler, yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir esir sohbetinde daha Muhterem Efendimiz Doktor İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra ve inşallah ben müsaadenizle Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem Efendimiz, öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu esir sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa da Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalp kalbe gönül gönülleriz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış, sizi mutlu kılacak olan bütün şartları hazırlamış. Her şey sizin için yaratılmış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar! Her şey sizin için yaratılmış. canlısıyla, cansızıyla, uzağıyla, yakınıyla, görüneniyle, görünmeyeniyle, her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah-u Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından yaratıldığımızı hiç unutmayacağız. O bizi yaratan, var olmamızın sebebi. Yaratmayabilirdi. O zaman burada karşı karşıya olmazdı. Ama madem ki varız, madem ki yaratmış ve madem ki bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse eğer mutlu değilseniz sorun kendi kendinize, neden değil? Bütün şartlar benim için yaratıldığına göre değil. Neden ben mutsuzum? Çünkü Allah'ın sizi yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah-u Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah-u Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği, görebiliyorsunuz. İşitme özelliği, duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz. yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız, sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz vasıtasıyla anlardınız ki o uzvunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için Allah-u Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte insanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun, mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz. Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah-u Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız. Ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damla yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada, bir günde ölürler, çeker giderler. Şu baki kubbede bir hoşsa da bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun, her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey İnsan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. hepinizi, hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa. Diyor ki kim olursanız olun, dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah-u Teala. İstediğin şey işte bu. Mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah-u Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetimiz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim. Allah da beni mutlu edecek, mutlaka cennetini alacak, öyle mi? Şeklinde düşünürse bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle

Kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete girebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengiz soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek. Aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç. Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır. Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennete girmek.

eşitlik buysa demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu'nun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi her halükarda, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, ikinciyi devreden çıkartın, nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir, cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle Allah Teala cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor, şartını da belirtiyor. Şartı açık. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennetle müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çehreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı, huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şekline döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. Eşitliği insanlardan saklamış. Saklamayı başarmış. Ve yetmez, milyonlarca kişiyi
etrafında zilmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış, yetmez. Başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekun cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki Vel-Asr suresinde Vel-Asr diyor, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amelû, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete gidecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'ten biliyoruz. Allah Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, Aminu kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir, acaba
herkes cennete girer miydi? Giremezdi. Çünkü şeytan insanları mutlaka bundan uzaklaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı halde ve Kur'an-ı Kerim bunun son derece net olarak haber verdiği halde şeytan 14 asırda insanlara Kur'an'ın bu en büyük gerçeğini unutturmayı başarmış. Cennete girmenin böylesine kolay olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vakıa suresi Vel-Asr suresi insanları amil oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Hakimut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اِجْرَ اللّٰهُ Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüdâ hüdallah buyuruluyor. Âlimler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüdâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüdâ hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu
yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini şerh eder, İslam'a teslimi açar diyor. Öyleyse Allah'ın kendisini ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilemesi yeterlidir. Ulaştırmış kaldı der. Ve o kişiyi mutlaka ulaşmış gibi cennetine alır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı. Bu yeterli bir sebep. Allah-u Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah-u Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam, o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler, kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve çini ve nefsini Allah'a ilahe ederse, bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever dediği Allah Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hem Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de 198. ayet-i kerimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte? Diyoruz ki bir, cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete girmek. Son söylediğiniz kesimde hepiniz için söz konusu olan bir sonuca ulaştık. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer sonucuna ulaşıyorsunuz. Bir başka grup ayet-i kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki cehenneme girecek olanlar
kıyamet günü orada toplanırlar. Delik delik cehenneme sürülürler. Orada cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Onlar da derler ki, söyledi. Ama biz ona inanmadık. Allah'a hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinleti alması, yerine ihbat koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah Teala kalbindeki icab-ı mesureyi almış. İrşad makamıyla arasında bulunan icab-ı mesure adlı perdeyi almış. Ve irşad makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki ellezine la yercune likaina ve razu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hüm an ayatina gafilun ilaike ve mahimin narı bima kânu meksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir. Buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse
onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah-u Teala kesinleştirmiş. Öyleyse iki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse cehenneme giden kapıyı kapatan, cennete giden kapıyı açan bir anahtar var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepiniz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim, hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar. Söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman ona düşman olurlar. Her türlü iftirayı atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar, başka insanları da o cehaletin kör karanlığında sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır.
Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş olduğu Allah Teala'nın bir hakikati, böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Aklını kullanmamayı değil mi? Allah Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye, Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre, Allah Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçete mi? Kesin reçete. Nasıl gideceğinizi ifade ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız. Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa neslini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğine itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu tanrı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sâbikûnel evvelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sâbikûnel evvelin diyor sahabe için. Öyleyse sâbikûn nedir? Kimdir sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbab makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbab Sâbikûn makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta İhlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye
Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlık kabreye ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazla selavat, bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun nefesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh, velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için, peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikun el ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salatı olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, peak noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor
yaşlılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan

Buyuruyor. Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûne'l mîsâk. Vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusule. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. Ellezîne, onlar yufune, ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudûnel misak. Ve la yenkudûnel. Nakletmezler ve nakletmezler. Misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahi, Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi ona, Allah'a, en yüsele ulaştırma. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle vellezîne sabir iptigâhe beşşerâ mühim. Onlar vellezîne ve onlar sabir iptigâhe sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbim, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz.
But he said,

0: neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifa edecektir. Tuzağına düşürecektir. Asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler.
1: Allah.
0: Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim akla evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmet oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayeti kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız dalalettesiniz. 7 grup ayeti kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Eğer bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتْمَ لِذَلَانِ بَعِيدَ اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak ki onlar كَفَرُوا küfür içindedirler, küfürdedirler. عَنْ سَب۪يلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yoluna saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra Ama diyor, mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya, onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı, bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabını çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah Teala burada açık bir şekilde onlara Allah Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. Ve la liyehdiyehum tarika ve Allah onları tarika müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onların fizik vücutlarının nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Velâ suresinin ikinci yedi basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. Üçüncü safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini teskiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin teskiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah-u Teala. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar. Şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor. Ruhumuz misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah-u Teala gene de soruyor. İtaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana. İtaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu. Hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizi, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz. Ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühennâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm tettekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve eni yübü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allahu yedud arusselamü yehdi men yeşayü ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşayü ilâ sıratı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıratı müstakime ulaştırır diyor. Sıratı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sıratı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sıratı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sıratı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve enavu ilallahi lehumul bişra fe beşir ibadî. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez, hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz, hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir neden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet-ül zihir oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse zikre Allah Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve izâ kadeytumus salâte yeskürallâhe feskürallâhe kıyâmen hu'uden ve anâ cunûbihim." Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlar. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönümün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen, huğuden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay, Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asası nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür 3 tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve salavat isimli 3 tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

0: kapat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meab olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekan, la mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve

Yani ulul albab olduğu konusu. Öyleyse ulul albab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züğüt makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züğüt makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bis-sûi. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasında tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif sözünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züğüt makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin dördüncü makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak bu ifadeye

dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız, sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet mevzusu var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini İhsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada.
İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten asil olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Allah henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala Muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah haliktir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Allah. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti,
Yani bana malik olması söz konusu olmasaydı, ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Haset olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muhsinler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Erbab olmuş. Ulul Erbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Erbab için ayaktayken de otururken de genüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul erbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor. Öyleyse ulul erbab kimdir? Allah-u Teala ulul erbab için diyor. Kısasta
hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulle'l-bab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulle'l-bab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulle'l-bab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulle'l-bab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulle'l-bab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulle'l-bab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulle'l-bab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabi neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulle'l-bab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulle'l-bab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulle'l-bab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulle'l-bab oldular. Bütün sahabenin Ulle'l-bab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra
sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet kelimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmil azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey ameli olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla ilişkilerinde
ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten
Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Milli televizyonumuz Allah Teala'nın bu istikamette bir muhteşem vasıtası olmakta devam ediyor. Milli televizyonunun bütün çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah sizlerden, siz sevgili seyircilerimizden ve televizyonumuzun değerli mesajlarından razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın sizlerden istediği şey sadece tek bir şey. Sadece ve sadece sizden mutlu olmanızı ister Allah-u Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ve kıyametten sonra da mutlaka ama mutlaka cennete gitmenizi. İşte bu hedeflere insanlara ulaştırabilmek için Allah-u Teala şartlarını söylemiş. Unutmayın. Biz istersek cennete gidebiliriz. Allah-u Teala'nın bize gösterdiği yolu takip edersek cennete girebiliriz. O yolu takip edersek dünya saadetine ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın manevi kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü bütün kainatı insan için yaratmıştır. O madem ki Allah-u Teala insandan sadece onun mutlu olmasını istiyor, başka bir hedefinin olmadığını söylüyor. Öyleyse hepiniz bu şerefe layıksınız. Hepiniz mutlu olmaya layıksınız. İşte dünyada saadeti yaşamak, ahirette de mutlaka cennette olmak, Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek demektir. Bu emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef ittihaz etmek. Ruhunu Allah'a teslim etmeye hedef ittihaz etmek. Böyle olunca bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun kurtuluşu kesin. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden Allah'a teslim edip de teslim demek olan İslam'ın ilk hedefini gerçekleştirirse, biliyorsunuz ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu, en sonunda nefsimizi. İşte birinci teslim olan ruhumuzun Allah'a teslim olması demek, İslam kelimesinin kökü olan sin kökünden türeyen Kur'an'daki en önemli kelime teslim kelimesi. Teslim olmanın birinci amacına ulaşmak, İslam olmanın da birinci amacına ulaşmak demek. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, Müslüman kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Ve bunların arasındaki en önemli kelime teslimdir ki İslam'a damgasını vuran da odur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. İnne dine indallahi'l İslam. O zaman nasıl İslam olursunuz? Allah'a teslim olarak. İslam olmak, Kur'an'da teslim olmak vasfıyla belirlenmiş. Hiç kimse ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamaz. Ama İslam dairesine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse yüksek sesle başkaları bunu duyduğu anda İslam dairesine girer. Bu İslam olmak demek değildir. İslam dairesine girmektir sadece. İşte hepiniz için söz konusu olan şey İslam dairesine girmek değil, İslam olmak. O da bedava bir olgu değildir. Hele hele İslam'ın beş tane şartıyla hiçbir şekilde gerçekleştirilemez. İşte İslam olmanın temelinde ruhun Allah'a ulaştırılması var. Ruhun Allah'a teslimi var.
Bu birinci teslim size evliya yapacak olan birinci husus. Bu teslimi gerçekleştirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Bu ikisini gerçekleştirmedikçe nefsinizi Allah-u Teala'ya teslim edemezsiniz. Öyleyse saçının başında ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması var. Dikkat edin, öldükten sonra değil. Öldükten sonra kim olursanız olun, hepinizin ruhu Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla sesinin intihaya kadar çıkarılır. Yedinci katın, yedinci ve son alemine kadar. Oradan da ruhlar yokluğa geçip yoklukta Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a teslim olması ilk tesliminizdir. Bu teslim olmadıkça kurtuluşa ulaşmanız söz konusu değil. Sağ iseniz, yaşıyorsanız mutlaka bu hedeflerden geçmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk 7 basamağı aşabilmiş bir insandır. İkinci 7 basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaşamazsa o kişi için kurtuluş asla söz konusu değildir. Öyleyse bir insan için hedef ittihaz edilmesi lazım gelen şey, tek din olan İslam'a ermek, yani teslime ulaşmaktır. Teslime ulaşabilmek için de insanoğlunun mutlaka en güzel şeyleri yerine getirmesi lazım. Yolun gereklerini. İşte böylece Allah-u Teala ile ilişkilerimizi dizayn ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Mürşide ulaşamazsa insanoğlu, onun kurtuluşu mümkün değildir. Mürşid, İslam olmanızın vesilesidir. Allah'a ulaşmanızın vesilesidir. Bu sebeple İslam olmanızın, yani ruhunuzun Allah'a teslim olmasının vesilesidir. Bu sebeple İslam olmanızın vesilesidir. Eğer ona ulaşamazsanız kurtuluşunuz hiçbir şekilde söz konusu değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Mürşid keyfiyetine dikkatle bakın. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Buradan başlayalım. Allah-u Teala şöyle söylüyor Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Rettegu ileyhil vesilete, ona, Allah'a kim sizi ulaştıracaksa, işte ulaştırmaya vesile olan o vesileye mutlaka ulaşmak için onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Rettegu ve ittiga edin, isteyin, talep edin Allah'tan. İleyhil, ona, Allah'a vesilete, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'ya hacet namazı kılacaksınız ve mürşidinizi isteyeceksiniz Allah Teala'dan. Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Sizin talebinize bağlıyoruz. Allah Teala Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan mürşidinizi isteminizi söylüyor. Kim hacet namazını kılarsa ve Allah Teala'nın mürşidini isterse onun için o mürşide ulaşmanın zor olmadığını söylüyorlar. Gördüğünüz şey, bütün insanlar için söz konusu olan şey, o hedefe ulaşmak. Allah-u Teala madem ki böyle söylüyor, mürşide ulaşmak, Allah'tan mürşidini dilemek zor bir şeydir. Ama huşu sahibi olanlar için,
zor değildir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Böyle ise Allah-u Teala'nın dizaynı bu ise, o zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi istemeniz gerekli. Nasıl isteyeceksiniz? Hacet namazı kılarak isteyeceksiniz. Bu huşuya ulaşmadan gerçekleşmeyen bir olgudur. Huşuya ulaşınca Allah'ın sözü var. Huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse huşu sahibi olmanız gerek. Ne zaman huşu sahibi olursunuz? 12. basamakta. Ondan sonra müşterinizi isteyeceksiniz ve ona ulaşmanız söz konusu. İşte böyle bir olayın hangi standartlar içinde cereyan ettiğini baştan itibaren şimdi beraberce görelim. Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. Bunlardan 21 basamak yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir, yükselir. 7. kata ulaşır. 7. katın 7 tane alemine geçer. Yokluğa geçer. O 7. alemi de aşıp oradan yükselerek Allah'ın zatına ulaşır yoklukta. Bu yükselmedir. Ruhun yükselmesi ve Allah'a ulaşmasıdır. Bu yolculuk sırat-ı müstakim adlı bir yol merdiven üzerinden, bir yol üzerinden yapılır. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah-u Teala bunu net olarak Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sırat-ı müstakim adlı bir yol var. İşte Allah-u Teala bu yoldan bahsediyor Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl göndererek onların rahmetine ve fazlına gark eder. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Ölmeden evvel de, ölümden sonra da sırat-ı müstakim sizin ruhlarınızı mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılabilmesi için mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. Ulaşmazsanız ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması da mümkün değildir. Mürşidinize ulaşınca başının üzerine mürşidin ruhu gelir. Kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelip ulaşırsa işte o kişilerin kalplerine Allah-u Teala imanı yazar. Nasıl yazar? Kalbin mührünü açar. Ve mühür hareketli hale gelir. Ve Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Kişi mümin olur. Böylece aynı anda da ruhu o kişinin vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Bundan sonrası nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsi emmare kelimesine temizleyince kişi %7 ruh birinci gökyüzüne çıkar. Her %7'de bir arkat yükselerek %49'da sesedin müntihaya kadar ulaşır. Onu aşması ve Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Bu şurada kazandığı %2 nurla beraber kişinin kalbindeki nurun %50 birim olur. Yarıyı geçer. Ruh da Allah'a ulaşır. Ama biliniz ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için önce vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bu ise ancak mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Onun dışında hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmaz. Çıkamaz. Allah-u Teala bunu ruhun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yola çıkmasını mutlaka mürşide ulaşma şartına bağlamış. Mürşidin ruhunun kişinin başının üzerine ulaşmasına bağlamış. Öyleyse basamakları beraberce kısaca görelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bazılarını yanlış değerlendiriyoruz, bazılarını doğru değerlendiriyoruz ama olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta önemli kesime geliyoruz. Bu olayları değerlendirmemiz
ve Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiz lazım. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeliyiz. Ve böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmemiz buna bağlı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu konuda bir talepte bulunuyorsak Allah Teala derhal kalbimizde bu talebi görür, işitir ve bilir. Bunun üzerine üçüncü basamağı anlaşırız. Anlamı ameli olmuşuzdur. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder üzerimize. Bu tecelli dördüncü basamakta kendisini gösterir. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicabı ve suratlı bir perdeyi alır Allah Teala. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakka isimli bir engeli alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koyar. İrşada müteallik hususları da anlayabileceğimiz bir ortamı vücuda getirir. İlk yedi basamak böylece açılmıştır ve ameli olmuşuzdur. Bu kurtuluşumuzun ilk adımıdır. Eğer ameli olmuş ve ölmüşsek mutlaka kurtuluruz. Ama yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırmak ve standartları gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. Sekizinci basamakta kalbimize hidayet koyuyor. Kalbimize bir kompütür sistemi yerleştiriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmek üzere. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a dönüyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve kalbimizin nur kapısı, Allah kapısı mühürlü. Mühürlü olduğu için göğsümüze kadar gelen zikrimizle göğsümüze kadar gelen rahmet ve farz isimli iki tane nur göğsümüze ulaşıyor. Oradan kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimizden içeriye giremiyor. Rahmet ve fazladan faz ne sızabiliyor ne girebiliyor. Rahmetse birazcık sızmak imkanının sahibi. Böylece sızabilme olayı %1 derken %2'ye ulaşıyor. Kişi böylece 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Kim huşu sahibi ise o bir imkanın sahibi artık. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim huşu sahibi olup da hacet namazını kılarsa bunun üzerine Allah Teala kendisinden mutlaka beklediği şey Allah'a ulaştığı için o kişinin mürşidine ulaşmasını temin etmek üzere hacet namazı kılmasını istiyor. Eğer kılmışsa o kişi hacet namazına o şeye ulaştıktan sonra mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırmak için o gece rüyasında mürşidini gösteriyor. Hacet namazı kılmak perşembeyi cumaya bağlayan geceleri müstehap olan bir olgudur. Mutlaka bu abdest alınarak başlanır hacet namazına. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, İhlas, Felak, Nas ve İhlas, Felak, Nas okunur. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey İhlas, Felak ve Nas ile ve birinci rekatta okunan Fatiha artı üç ayet ve kürsü ile hacet namazını kılmaktır. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah'tan talepte bulunduğumuz mürşidimizi Yüce Rabbimizden dileriz.
ve Allah Teala'ya hoş yolaşmış sakın sakın müşidimizi bize gösterir. Müşidimizin gösterdiği basamak 13. basamaktır. Buradan sonra ne olur? Mutlaka müşidimize ulaşmamız lazım. Ve müşidimize ulaştığımız zaman onun önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mümtehine suresinin 12. ayet kelimesine göre, Fetih suresinin 10. ayet kelimesine göre de yapacağız. Tövbe elbetmekle gerçekleşir. Tövbe edilecektir. Arkasından da el yapılacaktır. Arkasından La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diye kelime işareti için getirilecektir. İşte bu kelime işaret bir insanın kurtuluşu için asıldır. Çünkü kim mürşide ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse Allah Teala'nın kalbinin içine mutlaka imanı yazar. Yazarsa o kişi mümin olur. Müminse mutlaka Mümin suresinin 40. ayet kelimesine göre Allah'ın cennetine ekil olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir ihsanı söz konusu. Bu ihsana dikkatle bakın. Allah-u Teala kim müşidine ulaşmayı isterse onları mutlaka müşidine ulaştırır. Ve kişi müşidine ulaştığı takdirde ne olur? Ulaşamazsa ne olur? Oraya gelmek istiyorum. Dikkat edin, bu 13. basamağa kadar geçen her basamakta Allah'ın bir ayet-i kerimesi mutlaka geçerlidir. Olayların yaşanması Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesine bağlıdır. Allah Teala diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onların bir kısmı şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Sonra Allah-u Teala'nın ilginde bir kararın verilmesi keyfiyeti var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar ruhlarından Allah'a ulaştırırlar. Daha başka bir ifadeyle Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun için ikinci basamakta vereceğiniz karar son derece önemli.

Her Allah Teala'nın sen yasadığı tecellisi söz konusudur artık. İşte Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefsel emmâyetin bissûî illâ mâ rahîme rabbî. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli dördüncü basamakta başlar. Allah kişinin kalbinde Allah'a ulaşma arzusunu, Allah'a ruhunu teslim etme talebini gördükten sonra. Ve bu husus bizi nereye ulaştırır? Üç tane işlem yapar Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı biliyorsa rahim etmesi ve tecellisi Allah-u Teala'nın üç tane işlemi birden takip ettirir. Bir, o kişinin irşat makamıyla arasında bulunan hicabı ve sıratı perdeyi alır. İki, o kişinin kulaklarında irşadı idrak etmesine mani olan vakrayı alır. O kişinin kalbinden kalpteki idraki engelleyen hekimleti alır. Yerine ihlas koyar. Üç işlem ardarda gelir. İşte İsra 45 ve 46 Allah-u Teala onu söylüyor. Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an'dan onlara okuduğun zaman, Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve anlattığın zaman onlarla senin aranda ilk hicab-ı mestire vardır, gizli bir perde vardır. Bu sebeple senden korkarlar, seni sevemezler, sana muhabbet duyamazlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini duyar kulakları ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte bütün bunların alınması kişiyi Allah'ın indinde işiten ve idrak eden hale getirir ki ancak işiten kişi davete icabet eder. Buradan sonra 8. basamakta Tekavül Suresinin 11. ayet-i kerimesi geçerli. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِهِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine hidayet koyarız, kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Bir kompütür sistemi koyarız anlamına. Sonra onlar galpte rahmana huşu duyarlar. Onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna girenlerdir diyor. O 9. basamakta o kişinin kalbine Allah oturttuğu kompütür sistemiyle o kişilerin kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَكْتِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü açar. Nasıl açar? Teslimi açar. İslam'a açar. İslam olmak, teslim olmak demektir. İşte böylece kişinin gelişinden kalbine bir yol açılır. Kişi zikir yapmaya başlar. Allah'tan güven rahmet yapar. Kişinin gelişine oradan kalbine ulaşır. Ama kalp kapalı olduğu için kalpten içeriye giremez. Yalnız rahmet biraz sızabilir. O sızıntı hafif bir birikim oluşturacaktır. Bu birikim o kişiyi huşu sahibi kılar. İşte huşu ile alakalı ayet-i kerime Hadis Suresinin 46. ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki kişi zikredecek. Zikir Allah'ın katından bir şey indirecek. İndirdiği şey bir nur. İki tane nur. Bu nurlardan bir tanesi kalpte görev yapacak. Ve o kişinin kalbinde %2 çevresinde bir nur oluşması sağlanacak. O nur sağlandığı zaman
o kişinin kalbi

ve huşu oluşmuştur. Allah huşuyu görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Ve böylece kişi hacet namazı kılmaya hazır hale gelmiştir. Söylediğimiz standartlar içinde kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini diler. Allah mutlaka onun için basamakta huşuya ulaşmış olan bu kişiye mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman ne olur? Kişinin yapması lazım bir şey, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmek. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Mümtehine Suresi 12. ayet-i kerimesinde, Habibim sen hanımlara da tövbe ettireceksin, onlar da sana tabi olacaklar. Tövbe ettirmek böyle. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Burada Allah-u Teala tabi olmanın standartını da veriyor. Sana orada akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardır. Senin yoktur. Yani el öpme işleri gerçekleşmiş. Dikkat edin, bütün tokay edilme, el sıkma işlerinde iki el aynı hizadadır. Ama eğer el öpme işlemi varsa ellerden birisi mutlaka yukarıdadır. Yukarıda olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ve el öpülüyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ettiği için elinde de tecelli ediyor. Tabiatıyla elin huzurları içinde olan bu tecelli, tecelliyi el şeklinde oluşturuyor. Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde senin elin yok ve Allah'ın eli vardır demekten muradı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tecelli ettiği için elinde olan tecelli de elin huzurları içinde celallenecektir. Bu sebeple el şeklinde bir tecelli oluşuyor. Öyleyse Allah Teala mürşidin standartlarında o kişiyi mürşide ulaştırınca demek ki birinci şart önünde tövbe etmek mürşidi. İkinci şart el öpmek. Bir üçüncü şart daha var. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah deyip kelime-i şehadeti getirmek. Eğer bir insan kendi kendine bunu yaparsa bu adam derecat kazandırır. Ama onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Ama kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, hacet namazını kılarak mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmişse, işte o zaman bu kişi için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala böyle bir insanın kalbinin içine imanı yazdığını söylüyor. İşte Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir. O ruhla onları destekleriz. O zaman diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala böyle söylemekle? Ne demek istediğini Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bize açıklıyor. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Mürşidin ruhunu ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü mürşide bir insan ulaşınca Allah'tan sormak kaydıyla tabii veya zamanın halifesine ulaşmak kaydıyla, huzur namazının imamına ulaşmak kaydıyla tabii böyle bir olay tahakkuk ettiği an o kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Yani onun derecesini negatif dereceleri kadar daha arttırıyor. Negatif dereceleri siliyor, sıfıra indiriyor. Sıfıra ulaştırıyor. Hiç yokmuş hüviyetine sokuyor. Bir de negatif dereceleri pozitiflerin arasına ilave ediyor. Son derece önemli bir olaydan bahsediyorum. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki
Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kimin günahları sevaplarından çoksa biz kıyamet günü kurduğumuz mizanla bunu tespit ederiz ve bu insanları, günahları sevaplarından fazla olan insanları cehenneme atarız. Onlar cehenneme girerler, ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsrarda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın cehenneme girmesinin temelinde bir olgu var. Günahların sevaptan, sevaplarından fazla olması. İşte Allah-u Teala mürşidin önüne ulaştığınız anda bütün günahlarınızı siliyor, silmekle kalmıyor. Onları sevaba çeviriyor. Yani bir insanın annesinden doğduğu an günahları sıfırdır ama sevapları da sıfırdır. Oysa ki mürşidin de tövbe yapan bir insanın günahları sıfırdır. Sevapları ise zaten o güne kadar kazandığı sevaplarına, o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevirmesi suretiyle bütün günahlarının derecesi de eklenir. Yani yeni doğan bir çocuktan çok daha üstün seviyede bir derece sahibidir kişi. Bu noktada ölse gideceği yer mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahları sevaplarından çok aşağı düşmüştür. Sıfıra düşmüştür. Sevapları ise günahlarının da sevap olarak eklenmesi sebebiyle bir kat daha artmıştır. Hiç günah yoktur. Sevapları ise günahları kadar daha artmıştır. Bu kişi mutlaka bu sebeple Allah'ın cennetine girer. Öyleyse mürşide ulaşmak önemli bir olay mı? Bütün günahları kişinin sevaba çevirdiği için son derece önemli bir olay. İşte günahların sevaba çevrilmesi mürşide ulaşıldığı an gerçekleşen bir olaydır ki Allah'ın bir hediyesini teşkil eder. Furkan suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. 170. ayet-i kerimesinde ise diyor ki kim diz çöker de mürşidinde tövbe ederse ve bu sebeple mümin olursa ki kalbine iman yazıldığı için mümin olacaktır. Onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Onlar cehenneme gitmezler. Onlar hariç diyor. Arkasından da 171. ayet-i kerimesi diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Allah-u Teala onların ruhlarını kabul buyurur. Öyleyse bir insan mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları affedilip sevaba çevriliyor. Yani günahları kadar derecatın iki katı ekleniyor o insanlara. Birinci eklenmesinde günahlar sıfır oluyor. İkinci eklenmesinde sevaba dönüyor. Öyleyse Allah-u Teala dereceleri arttırıyor mu? Arttırıyor. İşte bunun için Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı bu. Niçin bunu söylüyoruz? Bu ayet-i kerimenin mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmekle %100 alakalı olduğunu ispat sözünde söylüyoruz. O gün Allah Teala bütün dereceleri sevaba çeviriyor, bütün günahları ve dereceleri yükseltiyor. Peki ikinci faktör ne? Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Neden böyle söylüyor acaba? Hep beraber Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki o gün diyor arşı tutan bütün melekler oradadırlar. Sonra zamanın halifesinin ruhu da oradadır diyor. Sonra sadece kendilerine izin verilenler konuşurlar diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah derler. Doğruyu söylerler diyor. Böyle bir işlem tövbe etme işlemidir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şahite haze ile rabbihi meal ediyor. İşte o gün hak günüdür. Niçin? Hakka ulaşmak üzere kişi mürşidine ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiş, la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demiş, kendisine izin verilen iki kişi konuşmuş sadece. Mürşit ne söylerse mürit tekrar etmiş.
Ve sonunda da mutlaka doğru söylemiş. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Sonra ne oluyor? Kişi diz çekiyor, tövbe ediyor, el öpüyor ve böyle söylüyor. İşte böyle söyleyen kişi Hakk'a ulaşmayı dilediği için bunu yapıyor. Bu sebeple o kişi için o gün, mürşidin el öptüğü gün, Hak günü, Hakk'a ruhunu ulaştıracağı gün. Arkasından diyor ki Allah sana فَمَنْ شَاءَ اِتَّعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابَ. İşte o gün o kişi için Hakk'a ulaşma günüdür. Hakk'a ulaşma günü olduğu için Hakk günüdür. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan bu kişiye Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada ne görüyoruz? O kişinin ruhuna Allah'ın zatının sığınak olduğunu, yani ruhun geldiği yere Allah'ın zatına geri döndüğünü görüyoruz. Öyleyse böyle bir olayı, geri dönme olayını, Allah'a doğru ulaşma olayını sağlayacak olan şey mutlaka mürşide ulaşmaktır. Ve mürşide ulaştığımız zaman mutlaka orada arşı tutan bütün melekler hazırdır. Şu kainatta bir tek kişi tövbe etse bir mürşidin de belli bir zaman parçasında, zaman koordinatında, sırf o kişi için arşı tutan bütün melekler gelirler. O merasimde şahitlik ederler. Zamanın halifesinin ruhu da mutlak olarak oradadır. İşte bunun için Allah-u Teala arşın sahibi olan Allah diyor. Arşı tutan bütün melekler bu seremonide, bu merasimde orada hazır bulundukları için. Bir şey daha. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Arşı tutan bütün melekler ve oradaki kişi zamanın halifesinin ruhu Allah'tan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunurlar. O kişinin mümin olmasını dilerler ve mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, kim tövbe eder de, mürşidinden çıkıp tövbe eder de, mümin olursa, kalbine bu sebeple iman yazıldığı için mümin olursa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını affet ve sevaba çevir. İşte Nisa suresi 69. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, eğer o nefsine zulmedenler sana gelseler de Allah'tan mağfiret dileseler, günahlarının affını dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın iki talebi de kabul ettiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın, mürşidin, Resul'ün talebi üzerine bir defa daha affediyor. Manası mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi. Birinci hafta günahlar yok oluyor, sıfır hükmüne giriyor. Bir defa daha affedince bir defa daha aynı dereceye veriyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz kim mürşidinde tövbe eder de mümin olursa onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte bu sebeple derecesi yükselten Allah oluyor. Diğer taraftan da böyle bir menasimde bütün aşırı tutan melekler hazır olduğu için Allah-u Teala ve arşın sahibi olan Allah diyor. Her şeyin yerlerinde dört dörtlük olarak oturduğunu görüyoruz. Sonra ne diyor? Allah bunlarından layık olan, yani bu merasimi yapmış olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmüttelakın
Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte böylece kişinin ruhu, mürşidin ruhu kişinin başımıza da geliyor ve tövbe eden kişinin de ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Demin Nebi 39'da onu söyledik. Mürşidin ruhu kimin başımıza ne gelirse aynı anda dedik ki Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde başının üzerine mürşidin ruhu ulaşan kişinin kalbine imanı yazdığını söylüyor. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Ne olur? Kişi mümin olur. İman yazılmamışsa ne olur? Mümin olamaz. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesinin içine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için kalbinizin içine iman girmediği için mümin olamazsınız. Mümin olmadınız. İslam dairesine girdiniz sadece. Öyleyse bir insan ne zaman mümin olur? Ruhu vücudundan ayrıldığı zaman mümin olur. Bir, sırat-ı müstakime ulaştığı an yani mümin olur. Bir, kalbinin içine iman yazıldığı için mümin olur. İki, ve nefs tezkiyesine başladığı zaman mümin olur. Üç. Üçü de mürşide ulaştığınız gün gerçekleşir. Mürşidinize ulaşamazsınız, bu gerçekleşmez. Öyleyse kimdir mümin? Bizim din adamlarına sorarsanız mümin Allah'a inanan kişidir. Bir defa daha buradan itibaren film kopuyor. Çünkü yalnız Allah'a ulaşan, Allah'a inanan değil, Allah'a inanan, Allah'ın kitaplarına inanan, Allah'ın meleklerine inanan, Allah'ın peygamberlere inanan diye inanma grubunu çoğaltmak söz konusu yetmez. Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanan diye yeni bir daha merhale açılacak. Hayrın ve şerrin Allah'ın olduğuna inanmak, arkasından da bazı badenlerse ölümden sonra tekrar hayata döndürüleceğimize inanmak. Bakınız imanın şartları, mümin olmanın inanç şartları Allah'a inanmaktan nereye ulaştı? Yetmez. Bu kişide üç tane şekil şart oluşması lazım. Birisi irşad makamıyla arasındaki kitab-ı mesulatla perde alınmış olacak. İkincisi kulaklarındaki vakıa alınmış olacak. Üçüncüsü kalbindeki ikindet alınmış olacak. Sadece bunlar müminlerdir. Öyleyse mümin olmanın standartına beraber bakalım. Kimdir mümin? Allah Teala açıklama yapıyor. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanlar hariç, müminden hariç bütün fırkalar, mümin olanları oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. 73 fırkadan 72'si şeytana kul oluyorlar. Şeytana kul olmayanlar kim? Müminler. Bunlar kim? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Allah-u Teala bütün fırkaları anlatan başka bir ayet-i kerime daha koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul yaparlar. Öyleyse şeytana kul olmayanlar neredekiler? Sırat-ı müstakimin üzerindekiler. Böylece olay kesinlik kazanıyor. Peki ne zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor? Demin söyledik. Mürşide ulaştığınız zaman mürşidine diz çöküp onun önünde diz çöküp ona ulaştığınız zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gidiyor. Sizin ruhunuz ise vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Mürşidinize ulaştığınız gün. Peki başka bir mümin olma kavramı var mı? Evet, kalbinizin içine imanın yazılması. Demin söyledik bunu. Ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman hacet namazını kılmışsanız, mürşidinize ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe etmişseniz, o zaman kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması söz konusu.
Bir defa kalbinizin o güne kadar kapalı olan bir ürünü açacak. Madde bir, kalbinizdeki yedinci işlem gerçekleşecek. Kalbinizin mührünün açılması. Ondan sonra da kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması söz konusu. Kalbinizin içine iman yazıldığı için mümin oluyorsunuz. Yazılmayanların mümin olamadığını demin ifade ettik. Peki mümin olmanın üçüncü şartı ne? Nefs tezkiyesine başlamanız. İşte Mümin Suresinin 40. ayet kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ıslahı nefse, nefslerini ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başladılar. Bunu gerçekleştirirler. Amel-i salihat yaparlar yani nefslerini. Islah edici ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bu hususta ancak mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Allah Teala kalbinize imanı yazmak için kalbinizin mührünü açacak ve kalbinizin içine imanı yazacaktır. Ve nefs tezkiyesine de o zaman başlayacaksınız. Ne zaman? Salih ameller yapmaya başladığınız zaman nefsi ıslah edici ameller. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınızda Allah Allah Allah diye zikir yaptığınızda Allah'tan gelen rahmet faz ve burada bir de salavat ekliyor Allah Teala müşrinize ulaştığınız için. Rahmet faz ve salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü, açılmış olan mührünü, hareketli hale gelmiş olan mührü kalbin alt boyutlarına doğru itmeye başlıyor. Ve mühür kalbinizin zulmet kapısına kadar ulaşıyor. Kalbinizin zulmet kapısında kalıyor. Devamlı olarak zikir yaptığınız sürece Allah'tan gelen rahmet, naz ve salavat ismindeki üç tane nur bu mührün devamlı olarak orada kalmasını temin ediyor. Çünkü üç grup enerji geliyor. Rahmet bir enerjidir, faz bir enerjidir ve salavat ayrı bir enerjidir. Üçü gelip mührün üzerinde devamlı baskı yapıyorlar. Aşağıdan yukarı çıkmak isteyen şeytanın karanlıkları ise sadece bir enerji grubunu temsil ediyor. Üç grup enerji her zaman bir enerjiye hakimdir. Mühür asla zimmani kapıdan ayrılmıyor zikir boyunca. Zikir bitirince ne oluyor? Zikir bitince rahmet fazla selavatın gelişi durduğu için mühürün üzerinde yukarıdan aşağı inen baskı artık yoktur. Şeytanın karanlıklarının baskısı mühürü üzerinde hiçbir baskı olmadığı için tekrar yukarı kadar itiyor. Rabbani kapıdaki ait olduğu yere kadar geri sürüyor. Oraya yerleştiriyor. Şeytanın karanlıkları açık olan kapıdan tekrar nefsin kalbini doldurmaya başlıyor. Ne kadarını dolduramaz? Ne kadar nur bundan evvel içeri girip de iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin çekim kuvvetiyle yerleştirilmiş ise onları şeytanın karanlıklarının artık atması mümkün değildir. İşte bu nefs tezkiyesine başlamanızı ifade eder. Nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiğiniz andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesine başlıyorsanız müminsiniz. Islah-ı nefse başlamışsınız, müminsiniz. İşte ıslah-ı nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, ıslah edilmesi demek. Tam ıslahın oluştuğu nokta %100 nefsinizin nefsindeki karanlıkları temizleyip %100 bütün nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını vasıf ettiğiniz zaman, nefsiniz ruh hüviyetine geldiği zaman salihlerden olursunuz. Yani ıslahını tamamlamışlardan olursunuz. Islahın tamamlanması %100 nurun nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları atıp oraya %100 olarak yerleşmesidir. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den sıfıra düşmesidir. %0'a düşmesidir. Öyleyse burası üç ayrı cepheden mümin olduğunuz yer. Neyle gerçekleşiyor? Mürşidinize ulaşmanızla. Ruhunuzun Allah'a teslim alabilmesi bu standart içinde mürşidin ruhunun başının üzerinde gelip yerleşmesiyle mümkün. O zaman sizin ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve Allah-u Teala'nın emrini gerçekleştirir. Çünkü mürşidinizin ruhu sizin ruhunuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a geri dönme günün geldi. Artık senin için Allah'a geri dönüş gündür.
Hadi arkamdan gel. Bizim ruhumuz, mürşidimiz ruhun ardından yola çıkar. Onun ait olduğu dergaha ulaşır. Orada varlık insan ruhları sırasında bir önünde Kur'an-ı Kerim sehpa olan bir yerde o ruha da bir yer verilir. İşte orası artık onun mekanıdır. Allah'a ulaşana kadar evvela birinci kata çıkıp tekrar aşağı inecektir. Daha sonra ikinci kata çıkıp çıkabilecektir. Ondan sonra tekrar aşağı inecektir. Her gün ikinci kata çıkacaktır bir süre. Sonra üçüncü kata bir süre çıkmaya devam edecektir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat, yedinci kata kadar çıkınca yedinci kattan artık tekrar aşağı inmesi farklı bir şekildedir. Ve bu sefer yedinci katın yedi tane alemini birer birer geçecektir. Yedinci katın yedinci aleminde, kader üzerinde devamlı kalacaktır. Artık geriye dönüşü söz konusu değildir. Buradansa olgunlaşmasını tamamlayan bütün ruhlar sitesiz mütehaya aşıp Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaklardır. Bu Allah'a ruhun teslimidir. Neyle gerçekleşiyor? Biliyorsunuz ki mürşidin ruhuna ulaştığınız zaman ruhunuz vücudundan ayrılıp bu vetireyi tamamlıyor. Öyleyse mürşid Allah'a ulaşmanın bir vesilesidir. Ve Allah Teala kesin şekilde vebtelû ileyhî vesilet ediyor mürşidinize. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa ona ulaşmayı Allah'tan dileyin diyor Allah Teala. Allah'tan talepte bulunun ona ulaşmak için. Vesileyi isteyin. Kim buna vesile olacaksa mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala hacet namazıyla. Öyleyse bir insan mürşidine ulaşmak mecburiyetli midir? Bu farz mıdır? İşte Allah Teala isteyerek bize verdiğine göre mutlaka istememiz lazım. Farzdır. Ayrıca Allah Teala diyor ki bütün insanların üzerine Fâli İmran Suresi 132. ayet-i kerime bütün insanların boyunlarına zillet damgası vurduk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'tan Allah'ın bir ipine sarılmayı ve Allah'a ulaştıran insanlardan bir ipe sarılmayı dileyenler bu ipe sarılanları hariç diyor. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim insanlardan Allah'a ulaştıran ip işte o da mürşid. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış bunu bu ayet-i kerimeyle bir defa daha. Öyleyse bu farzların ötesinde bu farzları dikkate almazsak bize ne böyle bir farzı biz bilmiyoruz. Bunu tatbik etmeyiz dersek ne olur? Dersek talayete kılırız. Hidayete adım atamayız. Hidayete adım atmak demek ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması lazım. Bu da ancak mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Böyle bir şeyi yapmadınız. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin olarak tam 10 tane ayet-i kerimede dalalette olduğunuzu söylüyor. Mürşid yoktur diyenlere itaat olunur. Diyorlar ki mürşid yoktur, sadece Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Kur'an-ı Kerim var ise ki var olduğu kesin, ona itaat etmek mecburiyetinde değil misiniz? Kur'an-ı Kerim'e itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor üzerinize. Mürşidinize ulaşmayı farz kılıyor. Bunun yaşayan birisi olması lazım ve bunu tayin ettiğini söylüyor Allah Teala. İşte secde sözünün 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minkum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, müşrikler kıldık. Bizden aldığı emirlerle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye. Kim bunlar? Cevap veriyor Allah Teala, sabrın sahibi olanlar diyor. Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirle yok edip ruhlarının bütün hasletlerini nefslerinin kalbine yerleştirenler. Sonra diyor ki ayetlerimize yakin hasıl ederler. İlmen yakinin sahipleridir mürşitler.
aynel yakinin sahipleridir mürşitler ve hakkül yakinin sahipleridir mürşitler. Bir insan kalp gözü açımından, kalp kulağı açımından yalnız ilmel yakinin sahibi olabilir. Kalp kulağı ve kalp gözü açılınca Allah Teala'nın zemin katı gösterir, bütün standartlarını gösterir. Burası hikmetin birinci kısmıdır. Ve aynel yakinin de birinci kısmıdır. Sonra o kişi daimi zikre ulaştığı zaman buraya ulaşır. O kişi içindeki bütün afetleri temizlediği zaman aynel yakinin ikinci bölümüne geçer. Burada Allah Teala'nın gök katlarını biraz biraz gösterecektir. Haklarını da izahat verecektir. Bunlarla alakalı olan Kur'an ayetlerini öğretecektir. Ve böylece bu kişi kalp gözüyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecek. Her birine, her biri hakkında bilgi sahip edilecek Allah-u Teala tarafından ve alakalı olan ayetler mutlaka kendisine Allah-u Teala tarafından öğretilecektir. Ne zaman ki yedi tane gök katını bu kişi görür, yedinci katında yedi tane alemini yine görür, sitesin müntahaya kadar gönül gözü ulaşır, onun ötesinin yokluk olduğunu görür. Burası aynen yakinin sonudur. Ve böyle bir kişi, nasıl bir kişi? Evvela zemin katı bütün özellikleri görmüştür. Sonra gök katlarının yedisini de görmüştür. Hangi katlarda hangi işlemlerin yapılacağına birçok defa şahit olmuştur. İşte bu kişi sitesin müntahanın sonuna kadar bütün gök katlarını gördükten sonra tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha tamamladıktan sonra yoklukta Allah'ın zatı da ona ayar olur. Böylece son sırda çözülür. Bu kişi ihlasını bitirip zalaha ulaşmıştır. İşte o zaman Allah'ın nihai konuma getirdiği bir insandır bu. İlmel yakini açmıştır. Aynel yakini açmıştır. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. İşte Allah'ın tayin ettiği mürşitler bu vasıfların sahipleridir. Ve mürşide ulaşmak kesinlikle gördüğünüz gibi farzdır. Şimdi ulaşılması ne olur? Onu anlatmak istiyorum. Ulaşılmazsa o insanlar dalalete kalırlar. Dalalete kalırlarsa ne olur? Cehenneme giderler. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalete olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşamayan bu zavallı insanların, dalalette olanların gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse mürşide ulaşmasak ne olur? Herkes mürşidine mi ulaşıyor? Biz de ulaşmayız. İşte bu kadar din öğreticisi var. Hiçbirisi mürşide inanmıyor. Öyleyse mürşide ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünenlere söylüyorum. Sözlerimize dikkat edin. Biz havadan konuşmuyoruz. Biz size Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmedikleri için kendi kitaplarından okudukları bilgilerle size ulaşıyorlar ve o kadarını söyleyebiliyorlar. Ama Allah'ın söyledikleri onların söyledikleri gibi değil, bizim söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse cehenneme gittiğinizde cehennemdeki bekçilerin size şunu soracağından kesin olarak emin olmanızı istiyoruz. Büyük suresinin 8-9 ve 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehennemin kapılarında toplananlar, oralardan burunları sürtülerek cehenneme girenler. Bunlar cehennemde kalacaklardır. Onlara cehennem bekçileri derler ki size yaşadığınız devirde hayattayken Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın vazifelerine gelip de ikaz edicilerine gelip de bakın size yanlış bilgiler öğretilmiş. Bu bilgilerle kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir diyen Allah'ın nezirleri gelip size bunları söylemediler mi derler. Onlar da cevap verirler. Evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, yani kulağımızdaki bakra alınmış, kalbimizdeki ikindir alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk derler. İşte biz de sizlere sesleniyoruz. Sesleniyoruz, bilmiyorsunuz. Ve cehenneme gideceksiniz. Ve cehenneme gitmemeniz için biz ikaz göreviyle görevliyiz. Ve o ayetler gereğince sizi ikaz ediyoruz.
Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz mürşidinize ulaşamazsınız. Ve size öğrettikleri yanlış bilgilerle kalırsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz diyoruz. Öyleyse bu söylediklerimizi dikkate alın. Şimdi size tam 10 tane ayet-i kerime söyleyeceğim. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalette kalacağınıza dair. Bunun anlamı ne? Ancak mürşidinize ulaştığınız takdirde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bunun anlamı bu. Öyleyse hepinize şimdi 10 ayet-i kerime söylüyorum. Mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Ulaştığınız takdirde hidayete adım atarsınız. Hidayete eremezsiniz daha. Hidayete adım atarsınız. Birinci ayet-i kerime kasas 50. Not alın. Bu sözlerimizi kasete alın. Tahkik edin. Ve doğru olduğunu görün. Aklınızı başınıza toplayın. İşte bizim görevimiz sizi ikaz etmek. İkaz ediyoruz. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine, onların davetçilerine tabi olmaz da nefsine tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Doğuşunuzdan itibaren nefsinize tabisiniz. Ne zaman bundan kurtulacaksınız? Mürşidinize tabi olduğunuz gün. Öyleyse sizler mürşidi yok farz ediyorsunuz, mürşide ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman dalalettesiniz. Durun bakalım, daha bir ayet-i kerime oldu. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size mutlaka hidayetimizin sahibi olan hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'ın davetçilerine, Allah'ın hidayet dağıtanlarına biz de onlardan biriyiz. Allah'ın vazifelendirdiği, insanları hidayete erdirmeye vazifeli kıldığı huzur namazının imamıyız. Tam Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği kişiyiz. İşte sizi ikaz ediyoruz. Ulaşamazsanız mürşidinize dalalettesiniz diyoruz. İşte Allah Teala söylüyor, kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakil olmazlar. Yani gidecekleri yer cennet olur diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen müşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir evliya mürşid, evliyadan bir mürşid, bir veli mürşid bulunmaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Açık ne demek istediği. Beraberce bakalım şimdi. Allah-u Teala ne söylüyor Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşı sahibi olan Allah. Şöyle söylüyor Allah-u Teala. Ey cin ve insan toplumu, içinizden bir kısmının kalbi kasiyet bağlamış durumda, kararmış ve sertleşmiş durumda. Ama aranızdan bir kısmı da Allah'a teslim olmuş durumda. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Femen eslebu fe evlâike tahare meşedâ. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, İslam olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilerse, o kişi mürşidini arar diyor. Sizi teslime ulaştıracak olan şey, İslam'a ulaştıracak olan şey, kurtuluşa ulaştıracak olan şey, nefsinizdeki karanlıkları temizleyecek olan şey, mürşidinize ulaşmak. Ulaşamazsanız sizin için sizi dalaletten kurtaracak olan bir evliya mürşid bulunmaz. Çünkü siz onu aramadınız. Bulmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. Mürşidini aramayan mürşide ulaşamaz. Allah'tan hacet namazı kılıp da mürşidini Allah'a sormayan kişi mürşidine ulaşamaz.
Öyleyse ulaşırsa dalalete, hidayete adım atar. Ulaşmazsa ebediyen dalalete kılır. Dördüncü ayet-i kerime aynı şekilde. Câsiye 23. Habibim, o neşlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Aslında onları dalalete bırakan şeytandır. Neden? Çünkü nefslerine tabi olmuşlardır, mürşitlerine tabi olmamışlardır. Ne diyordu Allah Teala 50'de? Sadece mürşitlerine tabi olanlar hidayete adım atarlar. Tabi olmazsa o kişi daima dalalettedir. İşte Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. O nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinendiri. Görmüyor musun? Yani nefslerine tabi olanları. Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Eğer mürşidinize tabi olmazsanız nefsinize tabi oluyorsunuz demektir. Ebediyen nefsinize tabi olarak kalırsınız ve dalalette olursunuz. İşte burada da Allah Teala onları dalalette bırakırız diyor. Sebep çok açık. Çünkü nefslerine tabi olmuşlar. Nefslerini kendilerine ilah haline getirmişler. Eğer mürşidlerine tabi olsalardı nefsleri onlara asla egemen olamazdı. Mürşitlerine tabi olacaklardı, nefslerine tabi olmayacaklardı. Nefslerine asla ilah edinmeyeceklerdi. Allah-u Teala'nın 5. ve 6. ayetleri Cuma 2 ile Âl-i İmran 164. Allah-u Teala Cuma 2'de diyor ki, müminlerin arasında Resul beaz eden, vazifeli kılan, o kavmin ümmilerin arasında hayata onu getiren, Resul'ü getiren o Allah'tır. Ayet böyle başlıyor. Âl-i İmran suresinin 164. ayet-i kerimesi de böyle başlıyor. Buna benzer bir ifade. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak için, nimet olmak üzere bütün kavimlerde Resuller bahseden, vazifeli kılan, orada onu dünyaya getiren, o kabili içinde dünyaya getiren o Allah'tır. Dikkat edin. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında o kavmin bir Resulü mutlaka hayattadır. İşte Allah-u Teala o Resullerden bahsediyor. Bütün kavimlerde Resullerden. Bütün kavimlerde diyor, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere. Neden? Çünkü mürşide tabi oldukları an onların başlarının üzerine derhal mürşidin ruhu oluşur. İşte bu bir nimettir. Allah'ın nimetidir onlar için. Çünkü onları bütün zulmaniyetin kötülüklerinden, büyüden, iddandan mutlak olarak korur. Öyleyse iki ayet-i kerime birbirine çok benziyor bundan sonrası itibariyle. Ne olurmuş Allah-u Teala'nın sayrettiği bir Resul veya bütün kavimlerdeki Resuller ne yaparmış? Söylüyor Allah-u Teala. Niçin onları bahsettik diyor Allah-u Teala? Şunun için o kavimlerde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, tilavet etsinler diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört. Şimdi bu iki ayetin sonuna bakıyoruz beraberce. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Daha güzel bir anlatım biçimi var mı? Tabi olmayanların hepsi tabi olmadıkları süreci dalaletin içindeler. Tabi oldukları zaman hidayete adım atıyorlar. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Ahkaf 32'de böyle söylüyor Allah Teala. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Tabi olsalardı mutlaka hidayete adım atacaklardı. Ve de mutlaka hidayete ereceklerdi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder. Bir defa daha söylüyor Allah Teala, bakın burada. Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder, vazifeli kılar. O kavimlerde onları dünyaya getirir. Sonra
o kavimlerde yaşayan insanların fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar ve ermişler. Tabi olmayanlar, onların üzerine dalalet hak olmuş. Çünkü Allah Teala tabi olmalarını emretmiş, olmamışlar. Olmadıkları için hakkı elleriyle çiğnemişler, ayaklarıyla çiğnemişler, dilleriyle çiğnemişler ve üzerine de dalalet hak olmuş. 9. ayet-i kerime, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zalike hüdallahi yehdi men yeşayü ve men yudlil fema lehu min hadi. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah onu dileyenleri hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Çünkü onlar hidayetçiye talip olmamışlardır. Hidayetçi istememişlerdir. İstemedikleri için, hidayetçiye ulaşamadıkları için dalaletedirler. Ulaşsalardı hidayetçi olacaklardı. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini, hidayete ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Çünkü onlar hidayete ulaşmayı dilememişlerdir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne gördük? 10 ayet-i kerime gördük. 10 ayet-i kerime eğer insanlar mürşitlerine ulaşamazlarsa, ulaşmayı dilemezlerse, ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ulaşamaz, ulaşmazlarsa onların dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 tane ayet-i kerimede. Ne olur diyeceksiniz siz dalalet olursa, ne olurun cevabını verelim. 1. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onlar, o cehenneme girecek olanlar kimlerdir? Cehenneme girecek olanlar o insanlardır ki onlar Allah-u Teala'nın izinde bir yere ulaşamayanlardır. Allah-u Teala'nın uygun gördüğü statü içerisinde bu insanlara dikkatle bakın. İnsanoğlu ya hidayete erecektir veya eremeyecektir. Hidayete ermesi mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlıdır. Şimdi cehenneme girecek olanların standartlarına bakalım. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. Ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Kim isyanına girecekler? Açık ve kesin hükmünü koymuş. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimeyi diyorum. Araf 178. Allah-u Teala diyor ki o dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanların standartlarını veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki hüsranda olanlar cehenneme giriyor. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Allah-u Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلَّ دَلَالًا سَب۪يلًا قَدْ دَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki küfür üzeredirler. Çünkü insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani dalalettedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَلَمُوا
لَنْ يَكُنِ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهِمْ طَر۪يكًا. Allah Teala diyor ki onlar ki küfürlerindirler ve zalimdirler. Kendileri hidayet yoluna girmedikleri gibi başkalarını da hidayet yolundan saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Onlara Allah asla mağfiret etmeyecektir. Yani onların günahlarını müşrikler dolaşıp önünde de çıkan insanların günahlarını sevaba çevirdiği gibi asla onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Arkasından diyor ki onlara asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Yani onların ruhları müşriklerine ulaşmadıkları için, Allah'ın yoluna girmedikleri için asla sırat-ı müstakime ulaşmayacaktır. Zaten insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştıran, saptıran insanlar kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde olsalardı saptırırlar mıydı? Asla. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olsalardı sahabe gibi, sırat-ı müstakimin üzerinde olan sahabe gibi onlar da Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe Allah'ın yoluna mı çağırıyorlardı? İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Yusuf 108'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o kitap sahiplerine müminlere de ki benim ve bana bağlı olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğiniz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Halbuki burada Allah Teala Allah'ın sıratı, Allah'ın yoluna davet etmek yerine Allah'a ulaştıran yoldan insanları saptıranlardan bahsediyor. Davet edilenlerin o davetten saptıranlardan bahsediyor. Bu sebeple bu insanlar sonuçta şöyle söylüyor Allah Teala, asla sıratı müstakim ulaştırılmazlar. Ancak cehennem yoluna ulaştırırlar diyor. Ulaştırılırlar diyor Allah Teala. Ve tabi onların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Daha 5 grup ayet-i kerime irşad makamına ulaşamayan bütün insanların, dalalette olan bütün insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte mürşit var mıdır, yok mudur? Mürşide ulaşmayanların durumu nedir? Size bu sohbetimizde bunları anlatmaya çalıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler, mürşidinize mutlaka ulaşın. Şartlar ne olursa olsun ulaşmaya çalışın. Kurtuluşunuz oradadır. Dikkat edin, tasavvuf hiçbir zaman softalığa, taassuba geçit vermez. Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Onun adı tasavvuftur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. İşte onların hayatının adı tasavvuftu. Ve hala bu hayatı yaşayan insanlar var dünya üzerinde. Bizler de bir vakfının mensupları da onlardan bir durumuz. Öyleyse hepinize İslam'ı yaşamayı, sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da yaşadığı İslam'ı, Kur'an'a göre yaşadığı İslam'ı, yani tasavvufu yaşamanızı dileriz. Hepinizin böylece mürşidinize ulaşarak Allah'ın cennetine ulaşmanızı, yolunuza devam ederek dünya davetine de ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin cumasını bu arada kutlamayı bir vazife sayarız. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları çok ama çok sever. Bütün yarattığı mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. En çok sevdiği insanın da mutlu olmasını ister sadece. Onun için insana emirler vermiştir. Hem bu dünya hayatında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşasın diye, hem de kıyametten sonra cennetin en üst katlarına çıksınlar. Oraları işgal etsinler diye insanlara hep Kur'an boyunca emirler vermiştir. Biliyorsunuz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Babamız İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın da babası olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de babası olan Hazreti İbrahim. Neden öyle? Çünkü onun soyundan geliyor. Hazreti İbrahim'in bir oğlu İsmail, bir oğlu İshak, birinden Hazreti Musa, birinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Hazreti İsa'ya gelince biliyorsunuz ki onun bir insan babası yok, babası yok. Allah Teala onun için var olmasını istemiş. O da olmuş. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Her şey Allah Teala'nın dizaynında öylesine güzel, öylesine mükemmel ki Allah'ın yaratma üstünlüğüne sadece hayran olabilirsiniz. Aslında üstünlük kelimesi de yetersiz. Çünkü mukayese edebileceğimiz başka bir varlık yok ki yaratıcı olarak. Sadece Allah var. Yaratan Allah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukatın en üst noktasında insan var. Buyuruyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Emrinize amade kıldım. 7 kat gökler, 7 kat yerler hepsi insan için. Dünya kainatın bir noktası sadece. Bu noktanın üst tarafında da alt tarafında da insanlar var. Yani bizim gibi hayat olan alemler. Öyleyse Allah her şeyin sahibi. Ve insan adı verilen bu mahlukundan yani bizlerden mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Mutlu olmaksa Allah'ı tanımadan, Allah'a yaklaşmadan, Allah'a ulaşmayı denemeden mümkün değil. İşte kainatın Allah Teala tarafından en çok sevilen, en çok değer veren mahluku olan biz insanlar Allah Teala'nın

büyük nimetine mahsur olanlarız. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan, kainatın en üstün mahluku gene insan. Neden üstün? Çünkü insanlarda Allah'ın ruhu var. İnsanın dışında hiçbir mahluk ruha malik değildir. Hiçbir varlıkta, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, ne deniz mahluklarında, ne gök mahluklarında, ne yer mahluklarında ruh mevcut değil. Ruh sadece insanda var. Allah Teala lütfu kereminden insana ruhundan üfürmüş. İşte hepiniz öyle mahluklarsınız ki Allah size ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için hedefler tayin etmiş Allah Teala, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte ruhun tesliminin dizaynında ruhun Allah'a dönmesi söz konusudur. Bütün insanların ruhu Allah'a döner mi? Bütün insanların ruhu Allah'a döner, şehitler hariç. Onların ruhu göklerin ordularına aittir. Biz insanların teşkil ettiği ordular var. Bu ordu yerlerin ordusudur. Göklerin ordusu iki ayrı hüviyet taşır. Bir, Allah'ın meleklerine ait olan ordular. Birçok peygambere Allah Teala melekler göndermekle yardım etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah Teala göklerin ordularından, meleklerden oluşan ordular göndermiştir ve zaferler kazanmasına sebep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, yükler ordularını teşkil edenler sadece melekler değildir. Göklerin ordularından bir kısmı insan ruhlarına aittir. İşte o orduları meydana getiren ruhlar şehitlerin ruhlarıdır. Allah yolunda görev yaparken şehit edilenler. Sevgili kardeşlerim, şehit olmak Allah'ın en büyük nimetidir. İnsanlardan 7 kat cennetin her birine girmek için Allah Teala büyük bir savaş vermesini ister, vermelerini ister. Kişi zikir yapar. Zikri belli bir seviyeye gelmedikçe o kişi üst kat cennetlerin sahibi olamaz. Şimdi insanın manevi tekamülüyle
bu manevi tekamülün sonunda ulaşabileceği cennetler dizisine beraberce bir göz atalım. İnsanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. Sonra Allah'ın davetine icabet ederler veya etmezler. Allah'ın daveti nedir? Kendisine davettir. Allah bütün insanların ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmalarını diliyor. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Öyleyse birinci kat cennetin sahibi olabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Biliyorsunuz ki dilemeyen insanlar dalalettedir, küfürdedir, tağutun kuludur, şeytanın kuludur, dostudur, gideceği yer cehennemdir, küfürdedir, fısktadır, isyandadır. Bu kadar çok negatif faktörün pozitife dönüşmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledi, nereye ulaşır sevgili kardeşlerim? Birinci kat cennete ulaşır. Sonra Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cenneti hak etmiştir. Ondan sonra ağır görevi başlar. O kişinin nefs tezkiyesi yapacaktır. Bunun için zikir yapacaktır. Allah ona zikri sevdirir ve kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikrini arttırdıkça gök katlarındaki ruhunun yolculuğu Allah'a doğru devam eder. 33 bin zikirde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Normal statü budur. Ötesinde, berisinde rakamlar oluşur, insanlara göre değişir. Ama orta rakam, gerçek rakam 33 bindir. Bu muhteva içerisinde insanlar için söz konusu olan ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sonuç mu? Üçüncü kat cennet. Bu bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek bizlerin vazifesi. Allah'a ulaşmak bizim görevimiz gibi görünür ama Allah'ın bir nimeti olarak herkese verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onun ruhunu Allah'a ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde Allah'ın kendisine vazife ettiği bir konudur. Ve diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münib olursa Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenleri Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Sonraki devreye bakıyoruz. Bu insanlar zikirlerini artırdıkları zaman nefslerinin kalbi %80'ni aşkın bir şekilde nurla dolduğu zaman, ki bu mutlaka günün yarısından 12 saatten fazla zikri gerektirir, kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 13. basamakta mürşide tabi olan kişi
14. basamakta mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi, böylece ruhu Allah'a ulaşmış olan kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir ki fizik vücudun teslimi yıllar isteyen bir gayreti ifade eder. Ki ruhunu birkaç ay içinde Allah'a teslim edebilen insan, fizik vücudunu teslim etmekte yıllar boyu uğraşmak zorundadır. Zikrinin günün yarısını aşması temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Bu sebeple fizik vücudun Allah'a teslimi dik yokuşu ifade eder. Bundan daha ötede ne vardır? Fizik vücudun teslimin ötesinde daimi zikre ulaşmak ve nefsi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Nefsin Allah'a teslimi kesintisiz bir zikri ifade eder. Gece gündüz kişinin zikretmesi söz konusudur. Yani kalbi zikre girmesi gerekir. Uykuda da zikrin devam etmesi gerekir. Ne zaman bir insan 24 saat kesintisiz bir zikre ulaşırsa o kişi daimi zikrin sahibi olur. O kişi nefsini Allah'a teslim eder ve ulul albab adını alır. Bu onu 5. kat cennete ulaştırır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daimi zikre ulaşan kişiye Allah Teala yer katlarını gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahını gösterir. Bunun ötesi var. Bunun ötesi muhlis olmaktır. Yani irşad olmaktır. Kim irşad olursa onun muhlis olduğu nokta bellidir. Birinci gök katını Allah Teala gösterdiği an o kişi ulul albab olmanın ötesine geçmiştir. Muhlis olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edildiği zaman 7 gök katının 7'sini de görmüş olacaktır. Tövbe-i nasuhunu tamamladığı zaman o kişi salah makamının sahibi olur. İşte burası 7. kat cennetin sahibi olunan yerdir. Bir insanın bunun için daha bundan 2 kademe evvel daimi zikre ulaşması lazım. Tövbe-i nasuhunu tamamlaması lazım. Ve salah makamına ulaştıktan sonra onun günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba çevrilmesi söz konusudur. Evvela bu daimi zikre ulaşmadan hemen işlediği günahları affedilir. Sonra ona salah nuru verilir. Sonra affedilen günahları bir de sevaba çevrilir. Sonra iradesine Allah-u Teala teslim olur kişinin ve bundan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bunu tamamlayan bir kişi bu konuda yeterli sonucun artık sahibidir. Allah-u Teala'nın indinde o kişi adn cennetlerinin gerçek sahibidir. Allah'a bir kişi iradesini teslim ettiği zaman o kişi adn cennetlerinin gerçek sahibi olur. Ama göklerin melekutunu Allah-u Teala ona tamamen gösterdiği zaman zaten kişi bu makamın sahibi olmuştur. Yani ulul-elbab makamının bütün kademeleri günahları örtülenler
Salah nuru verilenler, günahları sevaba çevrilenler. İradesini Allah'a teslim edenler, Allah tarafından irşat makamına tayin edilenler, bunların hepsi adın cennetlerine gidenlerdir. Bunların ötesinde sıddıklar da adın cennetlerine giderler. Bu kademelerin zaten sahipleridir. Bir kişinin sıddık olabilmesi bu kademeleri kat etmekle mümkündür. Ama sevgili kardeşlerim, şehitler için bu söz konusu değildir. Kim Allah için bir gayretin içindeyken, Allah için çalışırken öldürülürse, o kişi şehadet mertebesine ulaşır. Allah'ın dostları olduğu gibi düşmanları da var. Allah'ın düşmanları kendi standartları içinde bilinmeyen nedenlerle Allah'ın dostlarını öldürmek isterler. Bunu başardıkları zaman onlar şeytanın tayfaları olarak bir cinayet işlemiş olurlar. Ama Allah yolunda hizmet verirken bir üstü örtülü savaşta Allah'ın dostlarıyla düşmanlarının savaştığı bir arenada gizli düşmanların Allah'ın dostlarını öldürmesi, Allah'ın dostlarının şehit edilmesidir. Şehadetse o kişiyi adın cennetlerine, bu söylediğimiz kademelere ulaşmasa da, daimi zikrin sahibi olmasa da mutlaka adın cennetine ulaştırır. O şehit olanlar ruhları vücutlarından ayrılırken yüzleri gülümseyenlerdir. O şehit olanlar vücutlarından ruhları göklerin ordularına katılmak üzere ayrılanlardır. Onlar mutlu yaşarlar, mutlu ölürler. Ölüm onlar için Allah'ın en üstün cennetine gitmenin bir kapısıdır sadece. Ve de sevgili kardeşlerim, böyle bir şehadet şerbeti içen herkes için o kişinin ruhu mutlaka göklerin ordularına karışır. Öyleyse onlar ölmezler diyor Allah Teala. Onlar diridirler. Allah için yaşarlar. Onların biz insanlar gibi yemek yemeleri, su içmeleri gerekmez. Onlar kıyamete kadar yaşayacak olanlardır. Kıyametten sonra adın cennetine gidecek olanlardır. Ama dünya adı verilen bu gezegende onları baş gözleriyle artık göremezsiniz. Onlar Allah için görev yapmak üzere Allah tarafından vazifeli kılınırlar. İşte göklerin orduları Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında yapılan bütün savaşlarda mutlaka yer alırlar. Gelecekte de böyle bir savaş vücut bulacaktır. O zaman göklerin ordularına katılan herkesin bu savaşta görev alması söz konusudur. Göklerin ordularına kavuşan kişi ölürken mutlaka Allah'ı görür. Ve o büyük mutluluğun içinde
Rabbuna, Allah-u Teala'ya teslim eder. Ama bu teslimiyet ruhun Allah'a geri dönerek Allah'ın zatında yok olması şeklinde tecelli etmez. Şehitlerin farklılığı buradadır. Şehit olmayanlar öldükleri zaman ruhları vücutlarını terk eder. Azrail Aleyhisselam ve onun takımından yardımcı melekler onu 7. katta Sitre-i Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Ama Sitre-i Münteha'da onlar da kalmak mecburiyetindedir. Daha üst kata çıkamazlar. Allah'ın zatına ulaşamazlar. Ruh oradan tek başına Allah'a ulaşır. Bu normal bir ölümdür. Ölen herkesin ruhu, o kişi cehennemin esfeli safiline, en dibine gidecek olsa bile o kişinin de ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Unutmayın. Ruhlar günaha iştirak etmezler. Ne zaman bir insan bir günah işlerse ruh mutlaka onu terk etmiştir. Orada o vücudun içinde değildir. Ve yanlış iş sona erdikten sonra ruh tekrar fizik vücudun içine geri döner. Ve nefsle her seferinde insanın vicdan azabı dediği bir kavgaya mutlaka tutuşur. Ve bir insan her hata yaptığında ruhu ona mutlaka azap eder. Allah Teala o kişiye azap eder, ruh da o kişiye, o kişinin nefsine huzursuzluk verir. Kişi her yaptığından sonra, her yaptığı kötü işlemden sonra sıkıntı duyar. İşte sıkıntının arkasında Allah'ın ve ruhun insana verdiği ızdırap söz konusudur. Görüyorsunuz ki Allah'ın bizlere bir emaneti olan Allah'ın ruhu bir insanda bir ömür boyu kalır. Sık sık vücuttan ayrılır. Vücuda hiç sormak gereğini duymaz. Dilediğini ne zaman fizik vücut nefsin tesiriyle kötü bir şey işliyorsa, bir fiil işliyorsa ruh derhal vücudu terk eder. O bir kötü fiilin içinde bulunmak istemez. Bundan büyük huzursuzluk duyar. Ve fiil tamamlandıktan sonra fizik vücuda döndüğünde nefsi rahatsız eder. İşte kişinin duyduğu vicdan azabı denilen huzursuzluğun arkasında nefsin ruha verdiği, affedersin, ruhun nefse verdiği sıkıntı vardır. Öbür taraftan da Allah'ın nefse huzursuzluk vermesi de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların ruhları onların ölümleriyle Allah'a geri döner. Ama göklerin ordularına karışacak olan ruhlar, onlar Allah'a dönmezler. Onlar, o ruhlar göklerin ordularına karışırlar. Bu da bir insan için kainatta ulaşılabilecek en büyük şereftir. Ve gidilecek yerde o kişinin manevi seviyesi ne olursa olsun gideceği yer adın cennetleridir. Onun için İslam'da şehit olmak çok büyük bir mazhariyettir. Allah'ın bir büyük lütfu keremidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde şehadet şerbeti Allah'ın dostları için, Allah'ın
bir büyük hediyesidir. O kişinin kendisinin adının cennetlere gitmesinin ötesinde onun eşleri ve çocuklarının da belli fonksiyonları eda etmeleriyle gidecekleri yer gene başkalarından çok üstün bir yardımla adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu farklı bir yoldur. Bütün insanları mutluluğa ulaştıran yol Allah'ın yoludur.

Sevgili kardeşlerim, bir insanın daimi zikre ulaşması büyük, çetin ve çok uzun zamanı işgal eden bir tablo çizer. Allah-u Teala tarafından vehbi olarak daimi zikre ulaştırılanlar bu konuda bir sıkıntı çekmezler. Çünkü onların gayretleri değil, Allah'ın yardımı, lütfu keremi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikrin ötesinde tesbihe ulaştırır. Ve onlar Allah'ın özel yardımına muhataptırlar. İşte onlardan bir tanesi de biziz. Biz daimi zikre kendi gayretimizle ulaşmadık. Tesbihe kendi gayretimizle ulaşmadık. Allah Teala lütfu keremiyle vehbi olarak bizi oraya ulaştırdı. İşte böyle birisinin gideceği yer adın cennetleridir. Şehitlerin de gideceği yer adın cennetleridir. Belki cennet içinde farklı yerlerde bulunacaklardır. Ama adın cennetleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala nasıl fazlından vehbi olarak Allah'ın resullerini adın cennetlerine ulaştırıyorsa, şehitleri de gene vehbi olarak adın cennetinin misafiri kılıyor. Adın cennetinde konuşlandırıyor. Orada onlara nimetler veriyor. Sevgili kardeşlerim, gelecekte harpler olacak. O harplere elbette İslam alemi iştirak edecek. Aslında bütün dünyanın İslam olacağı günler için son harpler gerçekleşecek. Ama arkasından bütün dünyada misli görülmemiş bir bolluk, bereket, misli görülmemiş bir sürfe, sükun oluşacak. Bunun arkasındaki payın önemli bir kısmı da göklerin ordularına ait olacak. Göklerin orduları bu son savaşta Allah'ın taraftarlarıyla birlikte olacak. Şeytanın nasıl korkunç bir tuzakla insanları

ayırdığına baktığımız zaman hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hz. Musa ve ona tabi olanlar, Museviler, Yahudiler. Ama Hz. Musa'nın kitabına baktığımız zaman, Tevrat'a baktığımız zaman Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim görünüyor. 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu görünüyor. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sinde yaşadığını gösteriyor. Hz. İsa'ya verilen İncil'e bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'si de farz. Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'nın 7'sinde yaşamışlar. Hem farz olduğu hem de yaşadıkları iki kitapta da kesin olarak açıklanmış. Peki sonra Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da da 7 Safa'nın 7'si de farz. Ve Kur'an 7 Safa'nın 7'sini de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin mutlak olarak gerçekleştirdiğini kesinleştirmiş. Üç peygamber, üçü de aynı şeyleri yaşamışlar. Ve Allah Teala üçünün de şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Zaten dinin temeli fırkalara ayrılmamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerinde harpler var. İşte şehitlerin olması bu harpler sebebiyledir. Bu harp haksız bir şekilde şeytanın insanları birbirine asırlar boyunca onları adım adım yanlışlıklara ulaştırarak düşman etmesinden kaynaklanıyor. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, Yahudilerle Müslümanlar arasında şu anda dünya üzerinde birçok noktalarda sıcak savaş var. Masum insanlar öldürülüyor. Arkasında şeytan var sevgili kardeşlerim. Şeytanın insanları kurduğu o korkunç tuzak var. Öyleyse bu nasıl bir müessese, nasıl bir korkunç mahluk gibi şeytan, şeytanlar insanların kafalarına yanlış bilgiler sokarak onları birbirine düşman etmeyi başarıyor. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç tuzağa insanlar her seferinde düşmüşler. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa insanlar arasında savaşlar olmuş. Hep aynı olay. Din Hazreti Adem'den beri var. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar dinlerini biz bugün nasıl yaşıyorsak aynı standartlarda yaşamışlar. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. İki kardeşten Habil'in Kabil'e karşı olan davranışları, kendisini öldürecek olan Kabil'e karşı davranışlarına baktığımız zaman onun mutlak olarak iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait olduğunu görüyoruz. Sen beni öldürebilirsin diyor. Ama ben sana el kaldırmam. Buyur diyor. Sana göre o gün gördüğün şeyi gerçekleştir. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kainattaki insanlık tarihindeki, din tarihindeki ilk şehit, insanlıkla beraber dinde var olduğu için insanlık tarihiyle din tarihi aynı noktada kucaklaşıyor. İlk şehit Habil'dir.
Kabil tarafından öldürülmüştür. Ve ölürken de demiştir ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldıracak değilim. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç bu sonuç. Allah'ın dostları gelecekte gene birlikte olacak. Göklerin orduları son bir dünya savaşında dünyayı, bütün dünyayı sulh ve sükûna ulaştıracak olan son savaşta görevlerini yapacaklar. Ve sevgili kardeşlerim, dünya sulh ve sükûna kavuşacak. O savaşta da elbette çok şehit olacak. Onlar Allah'ın en yakın dostları olacaklar. Allah'ın en çok sevdikleri olacaklar. Şehadet rütbesinin pek çok kişiye Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmesini niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada bitiririz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi adın cennetlerine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'ûdu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sevenler ve sevilenler bir araya geldik. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta Allah var, bizleri yaratan Halik, yaratıcı. Öbür tarafta da bizler varız. Allah Teala tarafından yaratılanlar. Bu yaratılan mahlukat arasında muhakkak ki eşrefül mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan insandır. İnsan olarak yaratıldığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle inşallah bir insan hangi vücutlardan oluşur? Bu konuyu tezekkür etmek istiyoruz. İnsanın bir ruhu vardır. İnsanın bir nefsi vardır. İnsanın bir de fizik vücudu vardır. Üç vücuttan oluşuruz. Allah Teala alemleri yaratırken 6 günde 3 asıl, 3 de onun karşıtı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Allah'a göre bir gün. Allah'a göre bir gün deyince ne demek istediğimizi yerlerine oturtalım. Allah Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse Allah'a göre bir gün söz konusuysa, birinci gün zahiri alemi, bu içinde yaşamakta olduğumuz fizik vücudumuza ait olan alemi yaratmış Allah Teala. İkinci gün onun karşıtını yaratmış. Onun karşıtı berzah alemidir. Berzah alemi, bizler öldükten sonra hepimizin nefslerinin yaşayacağı, vücudumuzdan ayrılan nefslerimizin gidip orada yaşayacakları alemin adı berzah alemidir. Onu hepiniz gördünüz. Berzah alemi, siz bizden evvel ölmüş olanların yaşamakta olduğu alem. Her gece rüyanızda oraya gidiyorsunuz zaten. Eğer etrafınızdaki şeyler fizikse, mesela bir kapıdan, kapıyı açmadan içeriye giremiyorsanız, duvarlardan geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar orada hayatlarını devam ettireceklerdir. Üçüncü alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi. Üçüncü gün, bir başka ifadeyle 3000 yıl, Allah Teala cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini yaratmış. Dördüncü günde onun karşıtını, yani binlerce yıl yaşadıktan sonra ölen cinlerin nefslerinin gideceği alemi yaratmış. Gayb aleminin karşıtı.
Beşinci gün emre alemini yaratmış. Bir tarafta yedi kat cennet, öbür tarafta yedi tane gök katı emre alemini oluşturuyor. İki ayrı cepheden emre alemi. Hem cennetler açısından hem de yedi tane gök katı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ya da daha doğrusu tarık-ı müstakimin geçeceği yedi tane alem. Sonra da altıncı gün cehennemleri ve yer katlarını yaratmış Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yarattığı altı alemin hepsinin yaratılışı cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve hepsi yoklukta aynı yeri kaplarlar. Birbirinin içinde birbirini tam olarak kaplayan altı tane alemi yaratmış Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra da ilmiyle ve rahmetiyle yarattı bu altı tane alemi Allah-u Teala'nın kapladığını görüyoruz. Her yeri, her noktayı kuşatmış. Bu bir alem değil yedincisi ama yediye tamamlayan Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması. O zaman o mevcutların ötesinde bir yeni varlık doğuyor Allah-u Teala'nın ilmin ve rahmetinden oluşan, aynı insan vücudu şeklindeki boşluğu tamamen kaplayan bir sistem. Böylece Kur'an-ı Kerim'in yedi kaidesi, yedili oluşum kaidesi bir defa daha yerli yerine oturuyor. Biliyorsunuz gökler yedi kat, yerler yedi kat. Yedi alem. İnsanların tekamül seviyeleri yedi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Yedi nefs kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşıp tabiyet. İki, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üç, fizik vücudu teslim etmek. Dört, nefsi teslim etmek. Beş, irşad olmak. Altı, ya da başka bir ifadeyle muhlis olmak. Bir de iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi, tekamül seviyeleri de yedi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yedi kaidesini her istikamette gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve insan adı verilen bu mahluku Allah-u Teala bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşturmuş. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَخَ فِيهِ رُوحِهِ. Biz onun, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah-u Teala ruhundan bize, bütün insanlara doğdukları zaman ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi. Demek ki üfürülen bir ruh var. Bu Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar, bizim ruhumuz falan dersek de realite odur ki söz konusu olan Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala
ruhunu geri istiyor. Onu Allah'a iade etmek zorundayız. Bir ruhumuz var, üfürülmüş. Ama üfürüldüğü bir de fizik vücudumuz var. Biz insanı hameyin mesnun olan, yani nemli ve organik hale dönüşebilen salsalinden yarattık diyor. Topraktan oluşturduk diyor. Öyleyse yaratma fiili kullanmış, halk etme fiili kullanmış.

Öyleyse insan topraktan halk edilmiş, yaratılmış. Fizik vücudumuz yaratılmış. Ruhumuz üfürülmüş, nefyedilmiş. Bir de nefsimiz var. Allah Teala Şems suresinin 3. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz ise şekillendirilmiş, dizayn edilmiş, sevva edilmiş. Öyleyse nefsimiz için söz konusu olan şey nefsimizin sevva edilmesi. Halk edilen bir fizik vücudumuz, yaratılan bir fizik vücudumuz, üfürülen, nefyedilen bir ruhumuz ve sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Böyleyse, böyle olduğuna göre bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bu içinde yaşamakta olduğumuz alem zahiri alemdir. Bu aleme ait olan vücudumuz şu vücut. Hepimizin baş gözleriyle görebildiğimiz bu vücut. Nefsimiz, bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu gayb aleminin vücudu. Üç alemde gayb alemi, zahiri alem ve emr alemi, üçü de boşlukta, yoklukta aynı alanı kaplarlar. İnsan vücudu şeklindeki bu bütünün sadece bir kısmı kullanılır. Her alemde bir kısmı kullanılır. Öyleyse ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle biz bir bütünüz. Allah Teala bizi bu standartlarda yarattıktan sonra emir vermiş bize. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Bu üç vücudumuza ilaveten irade diye bir Allah Teala'nın nimeti var üzerimizde. Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmış. Bütün insanlar bu sebeple dilediklerini yapmakta

Yani bir insan, ben şu anda kimseye çok bir kötülük yapmıyorum. Bir yanlış davranışım yok şu anda kimseye karşı. Gerçi ibadet etmiyorum, bu sebeple derecat kazanmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünebilir insanlar. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim, eğer zikretmiyorsanız kaybediyorsunuz. Her saniye derecat kaybediyorsunuz. Hayatımız boyunca her saniyeye Allah Teala'nın bir derece verdiğini düşünelim. Bir kişi Allah'ı zikretmedikçe devamlı derece kaybeder. Neden öyle? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte Allah'ı ya zikreder insanlar ya da zikretmez. Zikrederse her saniye derecat kazanır. Öyle ki eğer kaybetseydi bir saniye, 10 saniyelik bir zaman parçası düşünelim. Bu 10 saniyelik zaman parçasında eğer bir kişi zikrederse her saniye için 10 derece kazanacaktır. 10 saniyede 100 derece kazanacaktır. Eğer zikretmezse 10 derece kaybedecektir. 10 saniyelik bir zaman dilimi. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyip sonra da mürşidine ulaşıp tabiyeyi gerçekleştirmişse, o zaman her saniye zikrederse her saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da tarik-i müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmışsa her gök katında yüzer yüzer her saniye kazandığı, zikir sebebiyle kazandığı veya Allah'a ibadet sebebiyle kazandığı dereceler artar. Namaz kılmak da her saniye o kişiye 100 derece kazandırır. Zikir yapmak da kazandırır. Zikir yapmak kesintisiz bir vetiredir. Namazı kimse devamlı kılmak yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Şu gelmiş geçmiş peygamberler içinde en çok namaz kılma emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Allah Teala diyor ki gecenin bir noktasında kalk da en az gecenin üçte biri kadar, en çok üçte ikisi kadar namaz kıl. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün 2. namazından evvel, öğle namazıyla 2. namazı arasında Keylule isimli bir uykuya yattığını biliyoruz. 2 saat falan süren bir uyku. Bunu mutlaka o her gün gerçekleştirirdi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından verilen emri yerine getirmesi, ona ait olan özel bir namazı kılmasıyla mümkündü. Gecenin üçte birini teheccüd namazıyla geçirirdi. En az. Sevgili kardeşlerim, işte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, böyle bir kişi her saniye zikir yaparsa veya herhangi bir ibadeti yaparsa o kişi her saniye 700 derece kazanır. Kaybettiği zamanda sadece 1 derece kaybeder. İşte Allah Teala bu kadar cömerttir. Bu kadar açık bir şekilde hediye etmekten,

insanları mutlu görmekten büyük zevk duyar. Sevgili kardeşlerim, işte bu üç vücudumuzdan nefsimiz, baştan aşağı %100 afetlere doludur. Fizik vücudumuz hangi görüntüdeyse, tam o görüntüyü mutlaka nefsimizde ihata eder. Ve nefsimizin kalbinde %100 afetler mevcut olarak doğarız. Bütün doğan insanlar, nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğar. Kapkaranlık bir kalp, yıldızsız bir gece, aysız bir gece, aysız ve yıldızsız bir gece ne kadar karanlık olabilirse o kadar karanlık bir kalp. Bu kalpte afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, pintilik, bir sürü afet. Buna mukabil bir de ruhumuz var. Allah'ın bize üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Nefsimizde düşmanlık var. Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde öfke var. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde haset var. Ruhumuzda dostluk. Nefsimizde kıskançlık var. Ruhumuzda cömertlik var. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun hasletleri iledir. Ruhumuzun hasletlerinde hasletlerinin isimlerini taşır. Düşmanlığın yerini dostluk almıştır. Nefretin yerini sevgi ve Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, nefslerini ruh hüviyetine ulaştırmalarıdır. İşte bunun için Allah Teala biz insanlara zikir adlı bir hediye vermiştir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak Allah'ın adını tekrar etmektir. Ama bir de kalbi zikir var. Ne sesiniz çıkacak, ne de diliniz kımıldayacak. Dilinizle kımıldatmadan, sesinizle çıkarmadan, iç dünyanızda yankılanan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek. Diliniz asla kımıldamayacak. Sadece kalbinizde sesi duyacaksınız. Şimdi dilinizi hareket haline getirmeyin. Dişlerinizin arasına koyup dilinizi tutun orada, kımıldatmayın. Sesle çıkarmayın. Ve içinizden Allah kelimesini söyleyin. Göreceksiniz ki çok kolay olarak söylersiniz. İşte o iç sesinizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, iç sesinizle Allah'ın ismini giderek artan bir boyutta ömür boyunca tekrar etmenizdir. Onun en çok istediği şey, herkesin daimi zikre ulaşmasıdır.
Allah'ın hedefi bütün insanlar için daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa nefsin teslimi gerçekleşemez. Ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur 22. basamak. Bütün insanlardan Allah Teala bunu mutlak olarak ister. Bütün insanlara aynı istikamette bakar Allah Teala. Herkesin mutlaka ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mutlaka ulaştırması Allah'ın vazgeçilmez bir farzıdır. Ve bu ulaştırmayı zannetmeyin ki insanlar yaparlar. Hayır, insanlar sadece bir dileğin sahibi olurlar. Derler ki, ya Rabbi, biz ruhumuzu senin onca ermiş evliyan var. Onlar gibi hayattayken, şu hayatı yaşarken sana ulaştırmayı istiyoruz. Ya da, ya Rabbi, bunca ermiş evliyan nasıl ermiş evliya olduysa biz de öyle olmak istiyoruz. Ruhumuzu sana ulaştırarak ermiş evliya olmak istiyoruz. Ya Rabbi veya ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte hepsi aynı dilek. Ama önemli mi? Önemli sevgili kardeşlerim bu dilek. Çünkü bu dileğin sahibi olmayan kişinin cennete girmesi imkansızdır. Bu dileğin sahibi olan kişinin de cehenneme girmesi imkansızdır. Böyle bir kişi, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak. İşte Allah'ın hakikatlerini bilmeyen, kitaplardan öğrendikleri ilimle ilim sahibi olduklarını düşünen insanlar derler ki, hafızan Allah, hiç insanın ruhu Allah'a ulaşır mı? Allah bir defa ulaşılmazdır. İkincisi, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaya görsün, biz ölürüz. Ölüm meleklerinin görevi ne ki? Görevi ruhumuzu alıp Allah'a ulaştırmak. Bu görevi yaptıklarına göre biz demek ki ölüyoruz ki onlar da ruhumuzu götürüp Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, o kişi hayatında yaşarken Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala'nın üzerine defaatle farz kılmasına rağmen bu görevini gerçekleştirmemiştir. Gerçekleştirmeden ölmüştür. O zaman ölüm melekleri o kişiye ulaşırlar, kontağı kapatırlar. Yani o kişinin vücudundaki mitokondriler artık enerji üretemezler. Elektrik enerjisini üretemezler. Üretemezlerse hayat durur kişinin vücudunda. Hiçbir fonksiyon eda edilemez. O kişi ölür. Eğer ruh vücuttaysa, artık o vücut onun için bir mekan olmaktan çıkar. Neden? Vücut öldüğü zaman ruhu ve nefsi kendisinde taşıma özelliği olan hayat müessesesi ondan alındığı için zahiri aleme ait olan bir parça haline gelir. Nefs, berzah aleminin malıdır. Ruh da emr aleminin malıdır. Bu sebeple ne emr alemi varlığı olan ruh için ne de berzah aleminin malı olan nefs için fizik vücut artık bir madde değildir. Ölümden sonra ruh ve fizik vücut için, affedersin, ruh ve nefs için fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür sadece. Onun içinden geçerler.
Ellerini uzattıkları zaman içinden elleri uzanır öbür tarafa. Ama o bir sığınak değildir artık. Sığınak olma vasfı kaybedilmiş ve zahiri alemin cansız bir maddesinin nasıl nefs içinden geçebilirse, nasıl ruh içinden geçebilirse, fizik vücudun da içinden geçip gider. Fizik vücut onun için hayatiyetini kaybettiği noktadan itibaren artık bir sığınak olamaz. İşte böyle bir dizayn içerisinde nefsimiz, nefs tezkiyesi denen bir işlemi yapmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Bu bütün insanların üzerine farz kılınmış bir olaydır. Mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bir insanın böyle bir şeyi yerine getirme gayreti, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşamasını ifade eder. Ve üçüncü kat cenneti de kesin olarak o kişiye kazandırır. Ne oluyor o zaman? Bir kişiye Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse cehenneme gider. Cehenneme gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah-u Teala diyor ki Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından çok olursa onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir diyor, ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Amelleri boşa gidiyor insanların. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir. İnkar ediyor zaten adam. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amelleri boşa giden insan, o zaman kazandığı bütün dereceler sıfır. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. O kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla, öyleyse gideceği yer, müminin 103'e göre mutlak olarak cehennem, o insanlar hüsranda. Sevgili kardeşlerim, ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman farklı bir olay tahakkuk ediyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Yani sadece inanmanız, başka bir tabirle herkesin söylediği gibi mümin olmanız, Allah'a iman etmeniz, inanmanız sizi kurtaramaz diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar ve takva sahibi olurlar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi değildir ve şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olmayan ama Allah'a inanan birisine sesleniyor Allah Teala. Takva sahibi olun diyor ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların işlediği bütün günahları örtmeye hazır. Sadece bir tek dilek istiyor onlardan. Diyor ki siz ey insanlar bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz sizin günahlarınızı örterim. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Dilemezseniz o zaman amelleriniz boşa gider. Allah Teala günahlarımızı örttüğü zaman ne oluyor? Günahlar sıfır. O kişinin sevapları kalıyor geriye. Sevapları mutlaka var olduğuna göre, mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi
Es-Sem Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennete girecek. Kim bu adam? Sadece bir tek dileğin sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ölmüş. Bu adamın gireceği yer cennettir. Bir başkasını düşünelim. 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluk başlıyor. Sorumluluğunu müdrik olmuş. Ve ona öğretilen şey İslam'ın 5 şartını yaşa. Mutlaka cennete girersin olduğu için. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve ölmüş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. O zaman onun amelleri boşa gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, hiç kimse amelleriyle cehennemden kurtulamaz. Hadis-i şerif. Hiç kimsenin amelleri onu cennete ulaştıramaz diyor. Amelleri sebebiyle hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir diyor. Öyleyse demek ki bunun dışında başka bir faktör var. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilersek bizim günahlarımızı örtüyor. Ertesi gün ölsek, o gün ölsek diledikten sonra her ikisinde de o kişi mutlaka cennete girer. Öbür taraftan 65 yıl ibadet eden bir kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, böyle bir talebi yok diye onun gideceği yer cehennem. Çünkü bütün amelleri heba oluyor. Onun için sevgili kardeşlerim, bir hedef söz konusuysa bu hedef mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Dilediniz, Allah derhal size rahim esmasıyla tecelli eder, furkanlar verir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar ve sizin zikir yapmanızı emreder. Mürşidinizi Allah seçer, sizi ulaştırır. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan işlerin hepsi Allah tarafından yapıldı. Söylediğim her şey size hiç sormadan Allah-u Teala'nın sizin için gerçekleştirdiği güzelliklerdir. Sonra ne olur? Tabi olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzu terk eder ve göklerde 7 tane gök katını aşacak bir yolculuk yapar. Nefsinizin kalbindeki nurlar devamlı artarken ruhunuz da devamlı Allah'a doğru 7 tane gök katını yükselir. Nefse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimli 7 tane kademe aşarsınız. Bu 7 tane gök katını aşmak demektir. Her birinde nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olur. Yani Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz ya, tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz ya, o zaman, tabiyetiniz gerçekleştiği zaman Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kelime bir manyetik alan sahibidir. Zikir yaptığınız zaman o noktadan itibaren Allah-u Teala sizin kalbinize rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli 2 tane nur gönderir. O gönderdiği 2 grup nur gönderir. Gönderdiği nurlardan fazıllar, nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesinin zıttı manyetik alanın sahibidir. Böylece zıt manyetik alanla diğeri birbirini bütünler. Yani birbirini çeker. Nefsinizin kalbine ulaşan fazılların hepsi nefsinizin kalbi tarafından çekilmeye başlanır. Böylece ruhunuz İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına, sonra
her %7'ye fazıl birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına ulaşır. 7 tane gökkat, 7. gökkatında 7 alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala bunu herkese garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizden başka bir şey istemiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Size namazı ben sevdireceğim diyor. Size orucu, sizi acıktırmayacak şekle ben sokacağım diyor. Zekat vermeyi size güzel göstereceğim diyor. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz diyor. Bütün ibadetlerinizi severek yapacağınız bir formasyona sizi sokacağım diyor Allah Teala. Ve de kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ne olur? Bu kişi üçüncü basamakta Allah Teala'ya ulaşmayı diler, birinci gökkatının, birinci cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve bunları o kişi yapmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne yaptıysa o yaptığı şeylerin hepsini ona Allah yaptırmıştır. O kişinin burada bir fonksiyonu yoktur. Allah onun vücuduna, onu şeytandan %100 muhafaza ederek yapması lazım gelen şeyleri yaptırmıştır. Ve kişinin ruhu her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, Allah'a doğru yaptığı yolculukta Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bir kısım insanlar, insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücuttur. İkincisi de eğer afetleri çoksa o kişinin nefs adını alır. Eğer hasletleri çoksa ruh adını alır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir izah tarzı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne söylediğini insanların kitaplarından öğrenmeyi bırakın. Kur'an'dan öğrenin. Allah bizim gibi hiç Arapça bilmeyen bir insana Kur'an'ı öğretti. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an'dır. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder. 7 tane gökkatını giderek artan zikirleriyle ruh aşar. 7. katta 7 tane aleme geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Nefs ne olur? Nefs, o kişi öldüğü zaman vücudundan ayrılıp berzah alemine gider. O kişi hayattayken hep fizik vücut ve nefs birlikte kalacaklardır. Eğer kişi daimi zikre ulaşabilirse, nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için nefsi de ruh hüviyetine girer kişinin. O zaman o kişi ulul elbab olur, lüplerin sahiplerinden birisi olur. Allah ile tezekkür etmeye başlar, Allah ile karşılıklı konuşmaya başlar. Allah ona vahiy yoluyla devamlı suallerinin cevabını ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sakın unutmayın. Bir tane vücudunuz yok, şu vücut sadece değil sizin. Onun içinde nefs var, onun içinde henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ruh var. Dileyenler için de ruh var, ta ki o kişi diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Tabiyetini gerçekleştirince bu ihsanla tabiyettir.
Kişi mürşidine ulaşıncaya kadar 7 tane Allah'tan 7 tane değil 12 tane ihsan almıştır. Bu ihsanlardan sonraki tabiyetinde 7 tane de nimet alacaktır Allah Teala'dan. Ve böylece 12 artı 7 19 eder. 12 ihsan, 7 nimet, 19 tane Allah-u Teala'dan kişinin alacağı hediyeyi ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler buna kavuşur. Bu taviyet ihsanla taviyettir. Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, üç vücudun öyküsü. Bir defa daha tekrar ediyoruz. Üç vücudunuz var. Kim size iki tane vücudunuz var derse onu bize gönderin. Onunla biz konuşalım. Kur'an ayetlerinin ne söylediğini anlatalım ona. Sevgili kardeşlerim, kulaktan dolma sözlerle, kulaktan dolma davranış biçimleri sergileyebilirsiniz ancak. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü o sözlerde ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey kesinlikle kabul edilmez. Derler ki bir insan vücuttan ruhu ayrılırsa mutlaka ölür. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a aykırı o kadar çok şey İslam statüsü içerisine girmiş ki bunları birer birer ayıklamakla vazifelendirildik. Bir tanesi de budur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması bir ölüm sebebi değildir. Tam aksine kişi ölür, ondan sonra ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Sebebi de son derece açık. Çünkü o fizik vücut artık onun için bir sığınak olamaz. Öldüğü andan itibaren fonksiyonel değildir. O zaman zahiri aleme ait olan bir parçadır sadece. O ise hem nefs için bir görüntüdür, hem de ruh için bir görüntüdür. Çünkü ruh emr aleminin varlığıdır. Nefs de berza aleminin varlığıdır. Ve aşk alemdeki bir varlık, bu alemdekini eğer görebiliyorsa, Allah'ın öyle bir nimeti varsa üzerine görebilir. Ama ona dokunamaz. O onun için bir görüntüdür sadece. Sevgili kardeşlerim, tayyi mekan yaptığınız zaman göreceksiniz ki, nefs tayyi mekanında, İnsanlar göreceksiniz, sizin gibi insanlar ama siz onlara dokunamıyorsunuz. Evler göreceksiniz, onlara dokunamıyorsunuz ama bir tarafından giriyorsunuz evin, öbür tarafından çıkabiliyorsunuz. İnsanların konuşmalarını duyuyorsunuz, siz de onlara konuşuyorsunuz, onlarla konuşmak istiyorsunuz. Onlar sizi hiçbir zaman göremiyorlar, sesini de duyamıyorlar. Akıl derdiremiyorsunuz bu nasıl iş diye. İşte o zaman bu alemdesiniz, zahiri alemdesiniz ama nefsinizle olduğunuz için onlar sizi göremez, sesinizle işitemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha üzerine basarak tekrar edelim. Üç tane vücudumuz var, ruhumuz. Emr aleminin varlığı, Allah'tan üfürülen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan Allah'ın ruhu. Bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Bizde bir emanet. İkincisi, nefsimiz, berzah aleminin varlığı, fizik vücudumuzun içinde her gece vücudumuzu terk ederek berzah alemine veya başka alemlere gider. Sonra döner ki,
uyanmamız sağlanabilsin, fizik vücudumuzu bu alemde kullanabilelim. Ruhumuz, nefsimiz. Üçüncüsü de hepinizin çok iyi bildiği fizik vücutlarınız. Bu alemin varlığı, zahiri alemin varlığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papyeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında. Ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan Evliya Namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, sicimde. O orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siciline yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicilde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, sicindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf, melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır.

ve onlara Ümmü Kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmü Kitap'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, Ümmü Kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu. Hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda, yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere, zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesinin müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu sitesinin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İlahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir nizamide önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7 sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her birinde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler

Onun sınırı söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitetin müntahaya ulaşır. Ve sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânû yercullâhe fe inne ecelallâhı lâhât. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki olacaklardır. Bu Allah'a milaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı o insanla mürşidine, sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı, tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak,
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- ihlas makamı, 6- ulu'l-elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam ulu'l-elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam ihlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı ulul makamıdır. Allah'a nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan ihlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp, sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ayla 6 ay arasında değişen bir meseledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin neslinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. O birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz. Nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir zayında fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Emre o standartta. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

acaba bu güzel bak makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat o kişi uyurken de ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle fazla rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zilmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde

hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulul Vab makamıdır. Burada kişiye Allah Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyr-i sülük'a nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanı Sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulul Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulul Elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu, kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse,

indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra sitetin müntahayı gösterirse o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse tövbe-i nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve tövbe-i nasuhunu tamamlar. Tövbe-i nasuh vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor. Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor
nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Derler ki, Ya Rabbi, bize mağfiret et. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Peki, nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki, Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da, mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i Nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece
dostluğa müteallik hususlar gelişiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. 4. mertebe, salah makamının 4. mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının 4. kademesi. Salah makamındaki 4 mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir.
İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Nihat-ı takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların
muhtevası içerisinde onlara bağlanan, tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. On ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda, ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor, bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı
mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka resildir. O kavimlerdeki resillerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber, huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi inayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle
İnşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepimizden razı olsun. Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır ki, Allah bizi bir insan hüviyetinde yaratmış ve kendisiyle en güzel bağlantıların içine girmemizi sağlamış. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşatıyor bize. Şükranımız sonsuzdur. Hamdimiz sonsuzdur. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz zikir. Nedir zikir? Zikir hatırlamak manasına geliyor. Zikretmek, bir yerde bir konudan bahsetmek, bir şeyin ismini söylemek, tekrar etmek. İşte Allah'ın ismi mi? Kainatın her zerresinde her an tekrar ediliyor. Allah Teala diyor ki İsra Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor Allah Teala. Neylerden bahsediyor Allah Teala acaba zerre demekle? Elektronlardan. Her elektron devamlı dönüş halindedir. Her dönüşünde kendi lisanıyla bir Allah kelimesini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Ve bu sebeple devamlı bir ses çıkardığı için devamlı bir vibrasyon, titreşim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, acaba elektron neden döner? Elektron döner. Çünkü nötronlar onları döndürür. Elektron kendiliğinden dönmez. Yaratıldığı andan itibaren Allah'ın katından gelen nötronlar devamlı olarak elektronlara dönüş enerjisini bırakırlar. Allah'ın katına tekrar geri dönerler. Tekrar enerji yüklenip aşağı inerler. Yeniden elektronu harekete getirirler, tekrar yükselirler. Allah-u Teala bu cümleden olarak diyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden yükseleni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir buyuruyor Allah-u Teala. Gökten ineni, yere gireni. yerin de toprak adına verdiğimiz sistem de aslında sonsuz sayıda elektronu oluşuyor gene. Her şey elektronlardan oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey elektronlardan oluşuyor. Elektronlar atomları, atomlar elementleri oluşturuyor. Ve böylece kainat vücuda geliyor. Ama her nötrino Allah'ın katından başka alemlerde o alemlerin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket ederek kainatın neresindeki bir elektrona ulaşacaksa oraya ulaşır, dönüş enerjisini elektronuna yapışarak elektronu döndürmek suretiyle elektrona aktarır. Sonra da tekrar geri döner. Yeniden aynı olayı vücuda getirmek için. Böylece birbirinin arkasından sonsuz sayıda nötrino her elektronun üzerine gelir, görev yapar, tekrar Allah'ın katına döner. Allah sonsuzluğun yegane sahibidir. Öyleyse bir tek elektron için bile sonsuz sayıda nötrinoyu vazifeli kılmıştır. Ve elektronların sonsuzluğu için de daha sonsuz sayıda nötrinonun görev yaptığını düşünün. İnsan aklının ihata edebileceği rakamların sonsuz ötesinde bir sonsuzlukla karşılaşacaksınız. İşte elektronlar her dönüşlerinde Allah'ın ismini zikretmek üzere programlanmıştır. Allah'ın ismini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Ve Allah'ın ismini devamlı tekrar ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın indinde bir olgu var. Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak üzere. Her an hareket halinde olması başka bir kuvvete bağlı nötrinoya kendisi dönmüyor, döndürülüyor. Bu sebeple Allah'ın ismini tekrar etmesi kendi iradesiyle değil, bir başka iradeyle, bir başka kuvvetin kendisini döndürmesiyle gerçekleşiyor. Bu sebepten elektronların Allah'ın ismini zikretme olayına Allah-u Teala tesbih adını vermiş. Allah'ı tesbih etmek. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynı zikre ulaşıyor. Nedir zikir? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Allah-u Teala müzemmil şekilde diyor ki veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle Rabbinin ismini tekrar ederek zikret. Üç ayrı cins zikirden bahseder Kur'an-ı Kerim. Birisi cevri zikir. İnsanların sesle, şimdi benim yaptığım gibi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmesi halidir. Cevri zikir yaparlar, yapanlar bazen halkalar oluştururlar, daireler oluştururlar. Bazen karşılıklı iki sıra oluşturmak suretiyle sesle Allah'ın ismini coşkuyla tekrar ederler. Cezbeleri girir ve devamlı böyle Allah-u Teala'dan aldıkları cereyanla coşarak zikirlerini yaparlar. İkinci tür zikirde ses yoktur. Dil kullanılır, ağız kullanılır. Kişi ses çıkarmadan, fizik sesini kullanmadan Allah'ın ismini zikreder. Bu hafî zikirdir. Bir de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü zikir söz konusu, kalp zikri. Ne zaman dilinizde kullanmazsanız, ağzınızı da kullanmazsanız, sesinizi de kullanmazsanız, kalbinizdeki sesle, içinizdeki sessiz sesle Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız, bunun bir kolaylığını yakalayacaksınız. Elinizi nabzınıza koyduğunuzda, eğer hem atar damarı hem toplar damarı yakalayabilirsiniz, kalbinizin çift attığını rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini yakalamışsanız, o zaman o tek gecede siz iki gece kullanarak sessiz sesinizle Allah diyeceksiniz. Kalbinizin atışlarına paralel olarak. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de kalbiniz atar. Hem karı toplarken hem pompalarken kalbiniz atar. İki yerden topluyor, iki yere basıyor. Vücudundan topladığı kanı topluyor, akciğerlerinize gönderiyor, basıyor. Akciğerlerinizden topladıklarını vücudunuzun her noktasına geri gönderiyor. Böylece devamlı bir kan hareketi, gönderilen kan ve geri dönen kan. Ve kalbiniz devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Bu tekrar otomatik olduğu için kalbinizin Allah'ın ismini tekrar etmesi bir tesbihtir. Ama ne zaman siz onun atışlarına paralel olarak Allah'ın ismini içinizdeki sessiz sesle tekrara başlarsanız, işte o zaman bunun adı zikir olur. Çünkü burada artık sizin iradeniz devreye girmiştir. Allah kulunun iradesine son derece önem verir. Kul kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Kendi iradesiyle mürşidine ulaşacaktır. Kendi iradesiyle ruhunu, veçhini ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Ta iradenin bağlanmasından sonra kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Öyleyse kişinin bütün bu güzellikleri yaşayabilmesi her açıdan değer taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn edilen bütün bir sistemin merkezinde zikir var. Kainatın en büyük, en üst seviye ibadeti. Zikir, zikrullah, Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ı zikretmek bir ibadettir. Namaz kılmak da bir ibadettir. Onun da Kur'an-ı Kerim'de adı birçok yerde zikir olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadettir. Onun da adı hem Kur'an'ın adı hem de Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin adı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikir diye geçiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu üç zikri Allah-u Teala mukayese etmiş mi? Etmiş. Hangisini en üstün kılmış? Zikrullah'ı en üstün kılmış. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabı ve ekumussalat

اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, o sahabeye oku, anlat, tilavet et, manasını açıkla ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Başka namazlar değil de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı münkerden ve fuhuştan men ediyor. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder demiyor. Namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Ama anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emir olduğu için bu, onun namazı bunu yapıyor. Çünkü Allah Teala diyor ki onlara namazları bir fayda vermedi diyor. O iki yüzlü olanlara, onlara namazları bir fayda vermedi diyor Allah-u Teala. Hiç kimseyi ibadeti kurtaramaz diyor Allah-u Teala. İbadetinin gerçek derecesinin Allah-u Teala her kuluna 10 katını verir, ona rağmen gene kurtaramaz. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız, bütün günahlarınız sevabı yok olursa, arkadan da sevaba çevrilirse ve Allah-u Teala her sevabınıza 100 katından başlayarak sonuçta 700 katına kadar İslam'da bulunursa, o zaman günahlarınızın sevaplarınızı geçmesi mümkün değildir. O zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün. Allah size ne kadar çok İslam'da bulunur. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese etmiş. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikir, namaz kılmak o da bir zikir, Allah'ı zikretmek o da bir zikir, ama böyle zikrullahü ekber diyor Allah-u Teala, Allah'ı zikretmek en büyük diyor. Öyleyse bu ayeti Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize göstermeden evvel biz biliyorduk ki en büyük ibadet namazdır. Namaz dinin direğidir. Gerçekten dinin direği. Ama bu standartlarda Allah-u Teala namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olarak Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikri kabul ettiğine göre en büyük ibadet namaz değil, zikir oluyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün. Peki neden? Çünkü zikir nefsinizin kalbindeki kötülükleri temizleyebilen yegane anahtardır. Yegane ilaçtır. Yegane vasıtadır. Zikrin dışında hiçbir şey nefsinizin kalbindeki afetleri yok ederken yerlerine ruhun hasletlerini faziletler adıyla yerleştiremez. Bu konuyu yapan, bunu gerçekleştiren sadece zikirdir. Yedi kalp şartına kesin olarak bağımlıdır olay. Zikrin size bir fayda temin edilmesi için
Allah-u Teala'nın nefsimizin kalbindeki kimmeti azmış olması lazım. Bir, yerine ifat koyması lazım. İki, kalbinize Allah'ın ulaşabilmesi lazım. Üç, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi lazım. Dört, ve tabiatıyla Allah-u Teala'nın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşması bir işlem değildir. İşlemler safhasına baktığımız zaman göğsünüze ulaşmadan evvel dört işlem görüyoruz. Kalbinizdeki ikinci Allah'ın alması bir, kalbinize ifat koyması iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi üç, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması dört. Ne zaman ki Allah size mürşidinizi gösterir, ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, işte o zaman Allah-u Teala sizi bir yerlere ulaştıracak.

Dinleyemezler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir adlı bu müessese hepiniz için bir özelliği yansıtır. Size nefs tezkiyesini sağlayabilen yegane işlem olarak. Mürşidinize ulaştığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmeniz konusunda gerekli olan son 3 şart gerçekleşir. Bu 3 şarttan, son 3 şarttan bir tanesi kalbinizin mührünü Allah'ın açmasıdır. Göğsünüzde kalbinize yol açtıktan sonra 4 tane şart oluşturduktan sonra Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız gün göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açtıktan sonra kalbinizin mührünü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizin içine imanı yazar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazdığı bir özelliğin sahibi olursunuz. Yani imanın sahibi olursunuz. Yani Kur'an'a göre adınız mümin olur. Sadece Allah'a inanmak kişiyi mümin yapmıyor. Mutlaka kalbin içine iman yazılması ve imanın sahibi olması lazım kişinin. İmanın sahibi olan manasına gelen iman kelimesini kalbinde taşıdığı için. Bu noktadan itibaren zikir yapan, Allah'ın ismini tekrar eden bir kişi acaba nelere muhatap olur? O kişi kalbindeki bu 7 şart gerçekleştikten sonra eğer zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derse nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Allah-u Teala rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderecektir kişiye zikri üzerine. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Demek ki daha sırat-ı müstakime ulaşmadan hemen Allah-u Teala sadece iki nur gönderiyor bize zikir yaptığımız zaman. Rahmetle fazl. Ama Allah-u Teala Zümer 22'de Allah nurlarını ikişer ikişer gönderiyor. Gönderir diyor. Öyleyse bir ikiliyle bir başka ikilinin aynı olmaması lazım.

göre acaba bu ikinci grup ne? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri bu sualin cevabını veriyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinde diyor Allah Teala ve onlar hidayete erenlerdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insanların hidayete ermeleri söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve Allah-u Teala'nın bu muhtevasına dikkatle bakıp sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem rahmetle fazl gönderiyor, hem de rahmetle salavat gönderiyor. İşte bu iki grubun kişinin göğsünden de kalbine ulaşması söz konusudur. Öyleyse işte böyle bir durum söz konusu. Nefsimizin kalbine iki grup nur gelmeye başlar. Rahmetle farz ve rahmetle salavat. Nereye gelir bu nurlar, zikirler? Göğsümüze gelir. Ama Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsümüzden kalbimize açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve Allah Teala bu mührü gönderir. Allah razı olsun. Böylece Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu sıfatı da Allah'ın bir dizaynı söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi için göğsümüze gelen bu nurlar kalbimizin kapısına, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Mühürlüdür kapı ama Allah Teala biliyorsunuz ki o mühürü açmıştır. Artık açılmış olan bir mühür, hareketli hale gelmiş olan bir mühür söz konusudur. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı mührün üzerine baskı yapar. Ve mühür kalbin alt boyutuna kadar getirir. Rahmet fazla salavat adlı üç tane enerji grubu tarafından alttan karanlıkların bu üç enerji grubuna karşı verdikleri savaş onların mağlubiyetiyle neticelenir. Kapıyı asla açamazlar. Üç grup enerji karanlıklara ait bir grup enerjiden her zaman üstündür. Kapı kilitli kalacaktır zikir boyunca. Ve şeytanın karanlıkları asla kalbimize giremezler. Giremezlerse ne olur? Nefsin kalbine olan rahmet farz ve rahmet salavat partikülleri birkaç dakika içinde nefsin kalbini %100 bu nurlarla doldururlar. Ne kadar karanlık varsa o karanlıkları da rahmet partikülleri dışarı atar. Beraberliğinde fazla ve salavatı getirip onların kalbin içine bırakan rahmet partikülleri geriye dönerken karanlıkları dışarı çıkarıyorlar. İşte iman kelimesinin çekim gücü zikir boyunca etrafına rahmet partiküllerini çekmeye başlar. Ve çeker ve kendisine ben de der.

etrafına toplar ve kendisine ben derler. Ve etrafına yapıştırdığı bu nurlar yavaş yavaş %1, %2 derken yüzdelerini arttırdılar. Allah Teala bu nefsin afetlerinin dışarı atılarak ruhun hasletlerinin aynı olan faziletlerin nefsimizin kalbinde toplanma işlemine nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesinin temel şartlarını Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani nefsinizin kalbinden içeriye dolamazsa, içiniz hiçbir zaman, içinizden hiçbiri nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefs tezkiyesini yapacak olan, gerçekleştirecek olan şey fazl adlı nurlardır. Bunların getirilmesi ise rahmet adlı partiküllere bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir birikim söz konusu, bir fazl birikimi, fazilet birikimi. Bu fazilet birikimi %1-2 derken bir gün %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf Allah Teala'ya şunu diyor. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ لِلسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettir ama çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nesler hariç diyor Allah-u Teala. Hazreti Yusuf Allah-u Teala söylüyor ki bu Allah-u Teala'nın sözü oluyor tabii. Rahim esmasıyla tecelli. İşte ne zaman siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz Allah kalbinizde bunu işitir, bilir ve görür. O andan itibaren rahim esmasıyla tecelli başlamıştır. Yani Allah'ın rahmet gönderme esması. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle bulunur. %100. Ve ne zaman bu afetler nefsinizin kalbini yavaş yavaş terk etmeye başlarsa işte bunun adı zikirdir. Zikirle gelen fazıllar nefsinizin kalbine yerleşir. Onların yerleştikleri yerdeki karanlıklarsa kapı dışarı edilir. Bir daha kalbin içine giremezler. Zikir boyunca. Zikirden sonra da gene giremezler. Bu nurların yerleştirildiği alana, iman kelimesinin etrafında yapıştırıldıkları alana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve bir muradı var. İşte başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken burası nefsi emare kademesidir. %100 nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Üç numara bazen çözülüyor, bazen kapanıyor, bazen açılıyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir böylece nefsinizin kalbinde bir işlevi vücuda getiriyor. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı oluşturacak. Ne zaman nefsinizin kalbindeki karanlıklar %7 eksilirse, aynı zamanda nefsinizin kalbi %7 nurla dolarsa, işte bu nefs-i emmare'nin tamamlanmış olmasını ifade eder. Nefsi emmaredesiniz. Nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Ve bu rehine sizi Allah'a yaklaştıracaktır. Çünkü nefsin kalbindeki aklanmalar %7'yi, her %7'yi buldukça rehine gök katlarından bir tanesinin anahtarını ele geçirir. Uzaktan kumanda anahtarını, remote kontrol anahtarını ele geçirir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmare tamamlanmıştır. İkinci bir %7 nur birikiminde nefsinizin kalbinde nefsi levvame teşekkür eder. Nefsini kınayan, levmeden, artık günah işlemek istemeyen ama nefsi sebebiyle devamlı günah işlemek durumunda olan bir insan, bu günahların sebebiyle nefsini kınayan, levmeden bir insan. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu min nefsi levamet ediyor Allah-u Teala. Ve rehine ikinci katın anahtarını ele geçiriyor. Ve ikinci katın, ikinci gök katının da kapısını açıyor. Ve ruh ikinci kata yükseliyor. Kişi zikre devam ediyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu dizayn edene, seva edene diyor Allah-u Teala. Ve o nefse Allah'ın fücuru da, şeytanın takvası da ilham edilir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burası ilham almaya başladığımız üçüncü kademedir. Rehine üçüncü katın anahtarını ele geçirmiştir. Bu üçüncü kata kadar ulaşıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainneyi ifade eder. Allah Teala Fecr 27'de ya eyyetühen nefs-i mutmainneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs. Dördüncü kademe. Rad 28'de Allah Teala buyuruyor. Ela bi zikrullahi tatme innül kulübü. Kalpler ancak sadece bilin ki Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalbi mutmain edecek olan Allah'ın zikrinden başka ilaç, başka anahtar yoktur demiş oluyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzele ulaşabilmeniz şekle bağlı. Bu güzelliği vermenize bağlı. Sevgili kardeşlerim,
dikkatle duruma bakın. Her katta %7 nur birikimi artıyor nefsinizin kalbinde. O kadar nefs afetini devre dışı bırakıyorsunuz. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, %100 Allah neyi yasak etmişse onu işlemek isterken, şimdi durum öyle değil. Başlangıçtaki olayın tamamen tersi bir sonuçla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: böyle bir düzende dördüncü defa izlediğiniz bir ikimi kişiyi nefsi mutmainliğe götürür. Kişi tatmini ulaşır. Allah'ın verdikleri bütün şartlar altında, hangi şartında olursa olsun o kişi, bütün şartlar altında hep onu tatmin eder. Her zaman yeterlidir. O kişi her zaman mutmaindir. Artık hırs afeti ona daha ötede bir şeyler yaptıramaz. Haram helal kavramı onun tarafından kesinlikle çiğnenemez. Allah'ın verdikleri her zaman yeterlidir ve ona huzur verir. Ve bir daha %7 nur birikimi daha çok döker. Nefsi radiye. Kul Allah'ın verdikleriyle doyduktan sonra, tatmin olduktan sonra Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. Mutmainliğe 4. kata ulaşan ruh radiyede 5. gök katına ulaşır. Ve kişi daha çok zikir yapar. Bir daha %7 nur birikimi, 6. gök katının anahtarının elde edilmesi ve nefsi mardiye, Allah'ın da kulundan razı olması. Sonra da nefsi tesliye. Nefsimizin tesliye olması hali. Sevgili öğrenciler, videolar ve dinleyenler, nefs-i radiye ve mardiye için Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye şeklinde dizayn edilmiş. Onlara bakıyor. Tezkiye ise Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hemen tezekkâ ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü nefs ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsin verdiği yemini gerçekleştirmesi demektir tezkiye olmak. Öyleyse verdiği yemin için nefs tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. O kişi ruhu Allah'a geri döner, ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yeni bir dizayn içinde kişi ruhu Allah'a ulaşıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması fırsat olayıdır. Kişinin kalbindeki nur birikimine baktığımız zaman nefs tezkiyesine başlamadan evvelki kesimde huşuya ulaştığımız noktada nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyordu. 7 defa da %7 nur birikimi gerçekleşti. 49 da onlar. Böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Ruhumuz mu? 7. gök katına ulaştı. 7. gök katının 7 tane alemini aştı ve en sonunda sesin mütahadan yokluğa ulaştı ve Allah'ın zatına ulaştı. Burası 21. basamaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde %51 nuru gerçekleştirmiştir. Nefsimizin durumu ne? Başlangıçta şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Çünkü iblisin tesir edebileceği saha sadece afetlerdir. Hasretlere şeytan hiçbir şekilde tesir edemez. Sadece afetlere tesir edebilir. sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken nefs tezkiyesine ulaştığımız yerde ruhumuz Allah'a ulaşmıştır, hidayet ermiştir. Nefsimiz tasfiyenin yarısından fazlasını tamamlamıştır. Zikir sayesinde. Bunu gerçekleştiren şey nefsimizin kalbindeki 7 tane kalp şartının mutlaka var olması kaydıyla Allah'ı zikretmek. Bu noktadan sonra tezkiye tamamlanmıştır. Ama tasfiye için kişi daha çok zikredecektir. Ta ki daimi zikre ulaşsın. Daimi zikredeyse daimi zikrin sahibi olacaktır. Öyleyse kişi daha çok zikrediyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a teslim oluyor. Burası fena makamı, velayetin birinci makamı. Nefsimizin kalbindeki zikirle oluşan nurlar %51'den %61'e kadar burada ulaşmış. %61 nurda Allah-u Teala bize taht ihsan eder, indi ilahide. Fena makamının sahibi olmamız, ruhumuzun Allah'a ulaşması, gördük ki nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişti. Fatura 18 nefs tezkiyesi tamamlanınca ruh da Allah'a döner ifadesiyle mücehhez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nefsimiz tezkiye olmuş, ruhumuz hidayete ermiş. Ama şimdi artıyor zikrimiz. %61 zikir, %71 zikre kadar Allah'ın bize verdiği altın tahttayız. Bu tahtta Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah'ın indinde bir selam yurduna, Allah'ın zatının dışında bir başka yurda o kişi sahip bulunuyor. İşte bu selam yurdu bir altın tahttır. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aştığı zaman biz daimi zikrin yarısını aşmış oluruz. Daimi zikre ulaşınca kesintisiz bir zikrin sahibi oluruz. Ama burada %71'den fazla nefsimizin kalbindeki nur birikmesi noktasında zikrimiz mutlaka günün yarısını aşmıştır. Açmadığı sürece nefsimizin kalbindeki nurlar hiçbir zaman %70'i aşamaz. %71 ve daha ötedeki nur birikimi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bizi zahit kılar. Her gün zikrimiz günün yarısını aşmıştır. Her gün Allah'a zikirsizliğe karşı zahit olduğumuzu, ona değil, zikre değer verdiğimizi ispat ediyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparak. İşte bu dizayndayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın burada bize işaret ettiği husus yeni bir noktaya doğru ulaşmak. %81'i geçtiğimiz zaman nurlarımızda Muhsinler makamına ulaşırız. Allah-u Teala Zühd makamı için Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesine diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Bunun için Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki zühd makamında bir şeye değer vermemek söz konusu. Bu negatif zühd. Eğer bir şeye değer verdiğimizi Allah'a ispat ediyorsak bu ise zikirse zikirsizliğe karşı zahiyetiz demektir. Ve züht makamı bizi %81'e ulaştırır. Burası fizik vücudun teslimi makamıdır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ مَنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ Dinde fizik vücudu ve çi ahsen olan kişi ve çini Allah'a teslim etmiştir. Ondan o kişiden daha muhsin kim vardır diyor Allah'a sallar. Bu noktadan itibaren Allah Teala'nın düzeyini fizik vücudun davranış biçimleridir. Fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde başlangıçta bu konu bittiği zaman %9 afet olduğu zaman %9 afet olmasına rağmen %19'dan %9'a doğru iner. Fizik vücut afetleri hiç dikkate almıyor, kale almıyor ve fizik vücut Allah ne emretmişse onların hepsini gerçekleştiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin işlemediği bu noktada fizik vücudun ahsen olması söz konusudur. Ama ne yazık ki nefsin kalbinde hala 109 afetler var. Son noktada bile hala 109 afetler var. Öyleyse ahsen olamaz. O zaman Allah-u Teala fizik vücudu için ahsen ifadesini kullanmıyor. Muhsin diyor fizik vücuda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası fizik vücudun teslimi noktası. Bu noktadan sonra da zikrini arttırıyor kişi. Bundan sonraki yer daimi zikirdir. Bunlara bak oluyor. Altıncı, beşinci, affedersiniz, velayet makamı. Dördüncü makamda kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor ve kişiye Allah-u Teala birinci katı yani zemin katını sırlarıyla beraber göstermeye başlıyor. Kalp gözü mutlaka açılıyor. Kalp kulağı açılıyor. Daimi zikrin sahibi kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Artık afetlerin tekrar kalbe ulaşması mümkün değil. Hikmet sahibi, hayır sahibi, tezekkür sahibi. Burası Hullelbap hikmetin birinci makamı. Kişi daimi zikirde. Bir gün Allah Teala o kişiye birinci gökyüzünü gösteriyor. Bu noktadan itibaren kişi Hullelbap makamını aşmış, ihlas makamının sahibi olmuştur. Ve bütün katlar sırayla gösterilmiyor. Yedi gökyüzü boyunca kişi ihlas makamındadır. Hullelbap makamını Allah Teala tarif ediyor. Niye Hullelbap? Yezkürallâhe kıyamen kuvvüden ve alâcunu bilin diyor. Hullelbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Âl-i İmran 190 ve 191. Ve birinci gök katının gösterilmeye başlanmasına itibaren bütün gök katları gösterilecektir. Bu muhtevada da sitedim sayı kadar her şeyi görecek olan bu kişi ihlas makamının sahibidir. Beyine süresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru ve ma umiru illa liyabudullahi muhsisine liyabudline minefaye. Onlar emir olunmadılar. Hanefler olarak nefslerini saflaştırmış, saf hale getirmiş, halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanefler olarak gerçekleştirmekle, hanef fıtratıyla gerçekleştirmekle emrolundular, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı açık bir kesin. Evvela hepinizi çok seviyor ve dileği hepinizin ihlasa ve onu da açarak salaha ulaşması. Ne zaman yedi tane gök katının hepsini gösterirdi Allah-u Teala, yedinci katında yedinci aleminin, son aleminin en üst noktası olan Sesetin Müntahayı görürsünüz. Sizin için ihlas makamı da tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. İşte zikir sizi bütün buralara götürür. Salah makamında tövbe-i nasuhu, tövbe-i nasuhu da davet edilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz an salahın birinci kademesindesiniz. Ne zaman Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter de başınızın üzerine salah nurunu verirse İkinci kademedesiniz. Ne zaman günahlarınızı sevaba çevirirse üçüncü kademedesiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız dördüncü kademedesiniz. Allah'a köle olma kararınız kabul edilince iradenizin bağlandığı beşinci kademeye, kölelik kademesine getirilirsiniz. Ve Allah-u Teala ne zaman iradenizi ref ederse köleliğinde son mertebesine ulaşırsınız. Bundan ötesi yedinci makam sadece devrin imamları için geçerlidir. Öyleyse işte zikir bir insanı salah makamının sonuna kadar götüren bir muhteşem temizlenme vasıtasıdır. Ve burada bu son noktada bütün insanlar için Allah-u Teala'nın güzellikleri izah edilmiştir. Ve kişi Allah-u Teala'ya köle olduğu zaman peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle Allah'ın has kullarıyla birlikte peygamberlerin girdiği cennete girecektir. Nisa 69'da Allah-u Teala bunu söylüyor ve diyor ki onlar ne güzel arkadaştırlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Salihlerin bu bölümü, salihlerin Allah'a köle olanların bölümü bir büyük hediyeye daha kavuşurlar. Allah'ın zatında görürler. Onlar cennetin yedinci kademesinin, yedinci kat cennetin, en üstün cennetin sahipleridir. Ve onlar dünya saadetlerinde sahipleridir. Hem iç dünyalarında devamlı, kesintisiz bir suf ve sükun hali, muhteşem bir mutluluk olayı yaşarlar. Dış alemlerinde de kesintisiz bir kavganın bittiği, sulh ve sükunun %100 hakim olduğu bir muhteşem dizayn yaşarlar. Ve nihayet Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz devamlı bir sulh ve sükun hali yaşarlar. İşte burası mutluluğun en üst noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bizi buraya kadar getiren zikir aslında bir müessesedir. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkı yakinin sahibi kılan biz insanları cennet saadetinin sonsuzluğuna ve dünya saadetinin sonsuzluğuna ulaştıran işte bu vasıtadır. Zikir adlı vasıtadır. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre ve bununla cennet saadetini ve dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, Zülcelahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Acaba bir insanın huşu sahibi olmak hangi anlama geliyor? Huşu sahibi olması ne ifade ediyor? Huşu sahibi olmak bir insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Bu işlemi nasıl tahakkuk ettiğini anlayabilmek için Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine bir göz atmamız gerekecek. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 186'da "Ucibu davete dâi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudûn." Diyor ki bana dua edildiği zaman dua edenin davetine, beni davet eden kişinin davetine mutlaka icabet ederim. Allah Teala acaba davete nasıl icabet ediyor? Biz Allah'ı çağırdığımız zaman, davet ettiğimiz zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğimiz zaman Allah geliyor mu? Hayır. Allah'ın katından rahmet geliyor. Bu rahmet göğsümüze mutlaka ulaşıyor. İşte rahmetin göğsümüze ulaşması Allah Teala'nın bir ihsanıdır ki Allah'ın davete mutlaka icabet ettiğini gösterir. Öyleyse bu noktada davete icabet olayı nasıl tahakkuk ediyor? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman, Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katındaki enerji partiküllerini yani rahmet partiküllerini harekete geçiriyorsunuz. Bu harekete geçen rahmet gök katlarının süratle aşarak sizin göğsünüze kadar ulaşıyor ve göğsünüze gelen bu rahmet eğer başka şartlara sahip değilseniz göğsünüzden tekrar geri dönüyor. Ama her kim kalbi Allah'a dönmüşse onun durumu şudur. Düşünün ki bir su akıyor bir çeşmeden. Siz de sürahiyi götürüyorsunuz, çeşmeye ters tutuyorsunuz. Sürahinizin içine bir damla bile suyun girmesi mümkün değildir. Ama sürahiyi ters konumdan alıp da doğru konuma getirirseniz o zaman sürahinizin su dolduğunu göreceksiniz. Bütün insanların kalpleri başlangıçta Allah'a dönük değildir. Ne yazık ki şeytana dönüktür. Allah bir insanın kalbini ancak amenü olduğu zaman kendisine döndürüyor. Demin gördüğümüz gibi. Demek ki bir insan 7 kademede bir aşma işlemini tamamlayacak. 7 kademeyi geçtiği zaman Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim cennete gidecekse cennete gidenlerin hepsinin ortak özelliği kalplerinin Allah'a döndürülmüş olmasıdır. Hiçbir cennete giden insan kalbi şeytana dönük olarak cennete ulaşamaz. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'imize göre mümkün değildir. Öyleyse bir insanın kalbini Allah Teala ve Tekat Hazretleri Allah'a döndürüyor ve Allah'a dönmek kişinin kurtuluşu için temel şart. Ne oluyor? Rabbani kapı, nefsinizin kalbinde bulunan Rabbani kapı yukarı doğru dönüyor. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder ki Allah Teala göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 35. bu 125. ayet-i kerimesi gereğince o yolu açarsa göğsünüzden kalbinize, nefsinizin kalbine açılan bu yolla rahmet kapısı buluşur. Bu bir araya gelen sistemden Allah'ın rahmeti zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Zikir yapmak Allah'ın bir ihsanıdır ki Allah'ın katındaki rahmet partiküllerini, rahmeti göğsünüze kadar ulaştırır. Ve Allah eğer göğsünüzden kalbinize bu yolu açmışsa, o zaman bu yolu takip eden bu rahmet partikülleri göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. İşte kalbinizde iki tane kapının bulunduğunu, birisine Allah'ın kumanda ettiğini ve kalbinizi aydınlattığını, ikincisine şeytanın kumanda ettiğini ve kalbinizi kararttığını Allah Teala şu ayet-i kerimede net olarak açıklıyor. Bakara suresi 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunahum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amene olanların, yani demin söylediğimiz 7 tane kademeyi aşmış olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bunu yapan Allah ve kendi kapısından, rahmet kapısından nüfuz ettirerek rahmetini kişinin nefsinin kalbini zulmetten aydınlığa çıkarıyor fazlıyla ve rahmetiyle. Ya şeytan ne yapıyor? Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki Allah'ın ayetlerini küfrederler, onlar da şeytanın dostlarıdır. Ve şeytan tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse demek ki Allah-u Teala rahmet kapısından rahmetini gönderecektir. Şeytan da zulmet kapısından zulmetini gönderecektir. İkisi ayrı ayrı kapılardan görev yapacaklardır. Ve şeytanın yaptığı bu görevin önünde hiçbir engel olmadığı halde, yani şeytanın kapısı hep açık olduğu halde, Allah'ın rahmet kapısının üzerinde bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a dönük olmayan bütün kalplerde bu mührün var olduğunu görüyoruz. Dönük olması da yetmiyor mührün vazife görmesine. İşte Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalplerini mühürlemiştir. Onların kalplerindeki işitme hassasını da mühürlemiştir. Görme hassasını ise bir perdeyle kapatmıştır." Gışavet adlı bir perdeyle. Öyleyse insanların dalalette oldukları sürece kalplerinin hep mühürlü olduğunu görüyoruz. Bir insanın dalaletten kurtulabilmesi ise 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ancak mürşidine ulaşabildiği takdirde gerçekleşiyor. Öyleyse bu kişi bütün gayretine rağmen henüz mürşidine ulaşamamıştır. 7 kademelik amel olma standartlarını aşmıştır. Allah göğüs kalbini şeytana dönük olmaktan Allah'a dönük hale getirmiştir. Göğsünden kalbine yol açmıştır ama kalbi mühürlüdür. Öyleyse bu insan zikir yaptığı zaman Allah'tan enerji partikülleri, yani rahmet, kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Ama kalbin üzerinde, rahmet kapısının üzerinde bulunan o mühür, hatem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz bu mühüre. Bu mühür sebebiyle kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Gerçek anlamda, geniş anlamda mühürün kenarlarından içeriye doğru bir sızma olabilecektir ancak. Bu sızma bile o kalpte bir aydınlığı vücuda getirebiliyor. Nitekim eğer sızma devam ederse şeytanın karanlıklarının aşılması halinde bu sızmayla o kalpte hafif bir aydınlık teşekkül eder. İşte ne zaman böyle bir aydınlık teşekkül ederse böyle bir insana huşu sahibi olmuş nazarıyla bakıyor Allah-u Teala. Ve huşu sahibi olan kişi de hacet namazını kıldığı takdirde ona mürşidini göstereceğine söz vermiş Yüce Rabbimiz. İşte kişi huşu sahibi olmuş ve hacet namazını kılmıştır. O takdirde bu kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişinin, Allah'ın kendisine gösterdiği kişinin mürşidine ulaşması halinde durum ne olur? Onun önünde tövbe ettiği zaman Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre tövbe eder. Bu tövbe kişiye ne sağlar? Bakalım ne diyor Allah Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayeti kerimelerinde ve 71. ayeti kerimelerinde. Furkan 69'da cehenneme giden insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama diyor, bir mürşidin önünde tövbe eden kişi, özel bir tövbeden bahsediyor. Bu tövbeyi yapan kişi diyor, cehenneme gitmez. Onlar istisnadır, cennete gideceklerdir. İkincisi diyor, bu tövbeyi yapan kişi mümin olur diyor. Üçüncüsü diyor, bu tövbeyi yapan kişinin nefs tezkiyesi başlar diyor. Dördüncüsü diyor, bu tövbeyi yapan kişi günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a ruhen ulaşır. Öyleyse bu tövbe nasıl bir tövbe ki, birçok ihsanı var Allah-u Teala'nın. Bu ihsanlara beraberce bakalım. Tam 7 tane ihsan görüyoruz. Bir kişinin mürşidine ulaşması halinde tam 7 tane Allah'ın ihsanıyla karşılaştığını görüyoruz kişinin. İşte bu ihsanlar, mürşide ulaşan bir kişinin Allah Teala tarafından ona verilen ihsanları şöyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'imizde. 1. O kişinin, yani mürşidin önünde, Allah'ın gösterdiği mürşidin önünde el öpen, tövbe eden kişinin başının üzerinde o mürşidin bir ruhu oluşuyor. Allah Teala bu ruha nimet adını vermiş. Bu ruh, mürşidin ruhu, o kişi için bir nimettir, aynı zamanda da bir muhafızdır. Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde başının üzerine bir nimet gelmesini temin etmek üzere Allah'ın mürşitleri bahsettiğini söylüyor. Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde ise başımızın üzerinde bulunan mürşidimizin ruhuna bir muhafız olarak bakıyor Allah Teala. O insanı şeytanın büyüsünden, her türlü zulmani ilminden koruyan bir muhafız. Öyleyse hangi ayet-i kerime gereğince bu mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor? Bir mücadele 22 gereğince Allah Teala diyor ki, o kişileri katımızda eğitim görmüş bir ruh ile destekleriz. Onların başlarının üzerine, yani katımızda eğitim görmüş bir ruhu göndeririz. İkincisi Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'a vasıl olma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edebilecek bir ruhun başımızın üzerine ulaştırılması, mülaki olması söz konusu. Bizim ruhumuzdan bahsediyor Allah Teala. Bizim ruhumuzun bize nasıl verildiğinden bahsediyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın diyor içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Fiil üfürme fiili ve insanın içine giriyor ruh. Halbuki burada bir insanın başının üzerine gelen ve üfürülen değil, ulaştırılan bir ruhtan bahsediliyor. Üstelik de görevli o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün, o fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmak suretiyle sırat-ı müstakimin üzerinde Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapmak suretiyle Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber veriyor. Öyleyse Allah Teala iki ayet-i kerimesiyle bize diyor ki, işte o gün mürşidin eli öpüldüğü gün birinci ihsanımızı kişi alır, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. 2. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır seyri sülükünü tamamlamak için. Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. O gün ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu yolu takip ederek Allah onun için bir meab olur, bir sığınak olur diyor. Demek ki insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o insanın ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayeti kerimesi gereğince. Demek ki ikinci olay ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime yerleşmesi. Nasıl gerçekleşiyor? Başımızın üzerine gelen mürşidimizin ruhu bizim ruhumuza sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma vaktin geldi. Zaten buna isteklisin. Allah seni davet ettiğine göre sen Allah'a mutlaka o talebini belirttin. Kalbin de bunu istiyor. Öyleyse benimle gel. İkisi beraber o dergaha gidiyorlar ve kendisine bir rahlet tahsis ediyor o ruhun. O ruh için rahleyi tedris o gün başlıyor. Gelelim üçüncü olguya. Allah Teala buyuruyor Mücadele 22. Ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerine o gün Hizbullah oldukları gün, mürşitlerinin elini öptükleri gün imanı yazarız diyor. İşte kişi o gün mümin oluyor. Çünkü kalbine artık iman girecektir. Allah Teala Hücurat suresinin 14. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpen Araplardan bahsediyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalbinize henüz iman yazılmadı. Öyleyse bir insanın Allah'ın katında mümin standartlarına ulaşabilmesi, kalbine imanın yazılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılması ise ancak Hizbullah olduğu gün, yani sırat-ı müstakime ulaştığı gün, yani mürşidinin elini öptüğü gün gerçekleşebiliyor. Allah Teala açıkça diyor ki, sadece başının üzerinde o nimet olanlar, işte onlar sırat-ı müstakime ulaşanlardır diyor. Fatiha suresinin sonuna bakalım beraberce. Şöyle söylüyor. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Gayril magdubi aleyhim. Senin gadap ettiklerinin yolu değildir Allah Teala. Zülmani yol, Rabbani yola girememiş olanlara gadap ediyor. Ve sonuç. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Demin dedik ki 10 ayet-i kerime insanların ne zaman dalalette olduklarını ifade ediyor? Mürşitlerine ulaşmadıkları takdirde. İşte bu 10 ayet-i kerimeden bahsedelim. Kimler dalalettedir? Kimler hidayettedir? Açık bir şekilde ortaya çıksın. Ayet-i kerime 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da kendi heva ve hevesine, kendi nefsine tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse o kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmışsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki dalalette olanlar o veli mürşidi bulamayanlar, aramak zahmetine katlanmayanlar. 3. Câsiye 23. Habibim, o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır. Kimdir nefsine tabi olan? Hidayetçiye, mürşide tabi olmayan. 4. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yaşadığınız devirde mutlaka size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan kimler o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar hidayete ererler. Dalaletten kurtulurlar. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Al-İmran 164. Bütün müminlere bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Bu mürşitler o insanlara ayetlerin, Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefislerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor. O Allah'ın hidayetçilerine tabi olmayanlara sesleniyorum. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? O hidayetçiye tabi olmadıkları için onlara apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Bütün kavimlerin üzerine Resuller göndeririz, mürşitler göndeririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Onların bir kısmı bu mürşitlere tabi olmadıkları için dalalet üzerlerine hak oldu. Bir kısmına tabi oldukları için hidayete erdiler. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur ki Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Kim de dalalette bırakılırsa o kişi için bir veli mürşit, bir o kişi için bir hidayetçi bulunmaz. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bir kısmını da dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. O kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 tane ayet-i kerime gösteriyor ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Öyleyse o insanların da hidayete ermesi söz konusu. Bunun için insanoğlunun sadece Allah-u Teala'dan mürşidini sorup mürşidine ulaşması yeterli görünüyor. Ve mürşidine ulaşan kişinin 7 tane ihsanından bahsediyoruz. 3. ihsandan bahsetti. Kişinin kalbine iman yazılıyor ve kişi mümin oluyor. Demek ki birincisi başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor, bir nimet. İkincisi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim için dergahta yerini alıyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor o noktadan itibaren. Üçüncüsü kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Dördüncüsü kişi nefis tezkiyesine başlıyor. Nefsi ıslaha başlıyor. Nasıl? Zikir yapıyor kişi. Allah-u Teala'dan rahmetle beraber fazilet geliyor. Bu fazilet Allah'ın nurlarıdır ki rahmet gelirken onu taşır beraberinde. Kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden yol açıldığı için kalbine geliyor. Kalbi Allah-u Teala'ya döndüğü için iki yol birleşmiş vaziyette ve mührün de üzerine artık iman yazılmış. Bu mührü Allah'tan gelen enerji partikülleri aşağı doğru itiyor ve şeytanın zulmet kapısını, aynı büyüklükte olan zulmet kapısını bu mühür kapatıyor. Bu demektir ki kişi zikir yaptığı sürece, üç şarta sahip olan kişi zikir yaptığı sürece o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları, şeytanın telkinleri ulaşamaz. O kalpte kasiyet meydana getiremez zikir boyunca. Buna karşılık Allah'tan gelen faziletler rahmet partikülleri tarafından taşınır, kalbe monte edilir ve kalp ışımaya başlar. Aydınlık bir hale gelir. Ve rahmet partikülleri geriye dönerken beraberlerinde boş kalan yerlere karanlıkları yükleyip onları götürürler. Aydınlıkları, nurları getiren rahmet dönerken karanlıkları da beraberinde götürüyor. Demek ki bir insanın nefs tezkiyesine başlaması 3 tane temel sebebe istinad eder. Bir, o kişinin kalbine rahmet ve fazilet gelecektir. Mühür hareketli hale geçmiştir. 2, rahmet karanlıkları taşıyacak ve götürecektir. 3, zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın zulmeti giremeyecektir ve kasiyet vücuda getiremeyecektir. İşte bu şartlar altında zikir yapan kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Neden? Çünkü Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti nefsinizin kalbine ulaşmasaydı içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. İşte şimdi Allah'ın rahmeti ve Allah'ın fazlı o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşmaktadır. Ulaşmakta ise o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Demek ki 4 olay saydık. 5. olay Furkan 70'e göre Allah'ın o kişinin bütün günü

Çünkü Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin sevapları günahlarından fazlaysa onu cennetimize alırız. Öyleyse bu insan mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrildiği için sıfırın çok üzerinde bir noktaya, bir konuma ulaşmış durumdadır. Ve bu durumda o kişi için hemen mürşidine ulaştıktan sonra ölüm gelse o kişinin cennete gitmesi söz konusu oluyor. Çünkü sevapları günahlarından fazla. Yeni bir günah işleyemeden ayrılmış dünyadan. Bilelim ki ölüm bir kaderdir. Öyleyse Allah Teala o kişiyi yaşatsaydı zaten mutlaka kendisine ulaşacaktı. Çünkü bu kişi ameni olan bir kişi. Ameni olanlar için de Allah Teala'nın garantisi var. Öyleyse bundan sonraki olaylara bakalım. Demek ki 5 tane Allah Teala'nın ihsanını saydık. 6. ihsan şu. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Biz diyor Allah Teala o kişilere bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Allah'ın bir sevap işleyen kişiye verdiği derecat onun 10 katıdır. Normal şartlarda herkes için geçerlidir bu. Bir kişi bir günah işlerse, bir derecelik bir günah işlediği takdirde bir derece yazılır onun amel defterine. Ama bir kişi bir derecelik bir sevap işlerse Allah ona 10 katını veriyor, 10 derece yazılıyor. Ama kişi mürşidine ulaştığı takdirde tekrar ediyorum, gene tekrar ediyorum, gene tekrar ediyorum. Bu mürşit herhangi birisi değildir. Kişi Allah'tan sormuştur. Mürşidini görmeye layık olmuştur. Ve Allah ona mürşidini göstermiştir. İşte böyle bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun bir sevabına 100 kat ihsanda bulunmaya başlıyor 10 katken. Sonra nefsi emmareden levameye ulaştığı zaman 200 kat oluyor. Mülkimeye ulaştığı zaman, mülkime kademesine ulaştığı zaman 300 kat oluyor. Ve nihai kademe, 7. kademe olan tezkiyeye ulaştığı zaman 700 kat oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanları 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah büyük ihsanlarda bulunuyor bu kuluna. 7. ihsanı ise Allah-u Teala'nın bu kişiye Allah-u Teala'nın salavat ihsanıdır. Salavat Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri orada diyor ki Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde salavat melekler tarafından taşınır. Ve kime ulaşırsa o kişinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırır. Acaba mürşidimize ulaşmak bizde nasıl bir salavat işlemi vücuda getiriyor? Şöyle, irşat kademesine gelen kişi mutlaka ihlastan salaha ulaşmış olan birisidir. Salaha ulaşmışsa onun başının üzerine mutlaka salah nuru vardır, dairesel bir nur. Bu nur bir enerji halkası olarak Allah'ın katından devamlı enerji çeken bir hüviyetidir. Hepiniz biliyorsunuz ki bir demir çubuğa bir bakır teli bağlarsanız sararak ve o bakır tele elektrik verirseniz o tel öyle bir şey meydana getirir ki ham demir mıknatıs hüviyeti kazanır. Buna elektromanyetik deniyor ve vücuda gelen alana elektromanyetik alan deniyor. İşte böyle bir sistemi bir endüvi içerisinde tahakkuk ettirirseniz, endüktörle bunu devreye sokarsanız bu bir elektrik üretici olur. Ve manyetik alanlar o elektrik üreticinin elektrik üretmesine sebebiyet verirler. İşte mürşidin başının üzerinde bulunan bu dairesel nur da Allah'ın katından devamlı elektrik enerjisi çeker. Bu çektiği enerji Allah-u Teala'nın özel bir rahmetidir. Salavat adını alır ve başının üzerinde bulunduğu kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi bu Ahzab suresinin 43. ayeti kerimesi gereğince zulmetten nura ulaştırır. Yani devamlı bir rahmet akışı, salavat akışı o kişinin kalbini devamlı aydınlatır. İşte Allah-u Teala'nın 7 tane ihsanını gördük. Bir kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştığı takdirde bu mürşidin ona sağladığı 7 tane Allah-u Teala tarafından verilen ihsan vardır. Allah'ın ihsanları tabiatıyla. Şart Allah'tan sorarak, gerçekten layık olarak mürşidini Allah'tan, Allah'ın gösterdiği kişi olarak bulmak, ona ulaşmak ve onun önünde tövbe etmek. İşte özendiğiniz, hakkında çok şeyler duyduğunuz,

bir Yunus Emre, bir Allah-u Teala'nın çok sayıda evliyası var. Bir kısmı popülerdir. İnsanlar tarafından isimleri çok iyi bilinir. Bir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni herkes bilir. Bir Yunus'u herkes bilir. Başkalarını belki onlar kadar değerli evliyalar olmasına rağmen insanlar tanımayabilirler. Ama herkes bir gıpta duyar muhakkak Allah'ın evliyalarına karşı. İşte böyle bir evliya olmak ancak onların takip ettiği yolu takip etmekle mümkündür. Yunus da Mevlana Celaleddin Rumi de kendilerine ait olan mürşitleri Allah'tan sormuşlar, bulmuşlar ve onların önünde el öptükten sonra o güzel hedeflere ulaşmışlardır. Öyleyse bir kişinin mürşidine ulaşmasının sonunda nerelere ulaştığına, neler olduğuna bakalım. Bu kişi mürşidinin Allah'tan aldığı emirleri kendisine tebliğ etmesiyle giderek zikrini arttıracaktır. Bu insan 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan birisidir. Bu insan yalnız 30 Ramazan günü oruç tutan değil, onun ötesinde her Perşembe günü de mutlaka oruç tutan birisidir. Bu insan 2 kat zekat veren birisidir. Yani bütün ibadetlerini normal insanlardan farklı yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine mutlak uyduran birisidir. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanan ve Allah'ı çok zikreden kişiler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte bütün tasavvuf mensupları bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışsa onun yaptığını aynen yerine getirmekle yükümlenirler. Ve hepsi bütün ibadetlerini başkalarından mutlaka daha üst seviyede yapacaklardır. Zikir de bunun bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Bu kişi mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini devamlı yükseltecektir. Zikri zaman parçalarında boyutunu büyüttükçe, daha uzun zaman zikrettikçe kalbine gelen Allah-u Teala'nın o fazıllarının kalbindeki aydınlığı giderek artacaktır. Bu kalbin zaman parçaları içindeki aydınlığının büyümesi o kişinin nefsinde evvela emmareyi tamamlayacaktır ve kişi emmare kademesini aşacaktır. İşte bu sırada onun sırat-ı müstakime ulaşan ruhu da nefsinin emmareyi aşmasıyla beraber zemin kattan 1. kata çıkmış olacaktır. Levvameyi tamamladığı zaman bu kişi ruhu 2. kata ulaşacaktır. Zikri arttıkça Allah'ın kalbine gönderdiği bu rahmet partikülleri beraberlerinde getirdikleri fazıllarla o kalbi aydınlattıkça kişinin emmareden levvameye, mülhimeye, mutmainneye, radiye, marneye ve teskiye kademelerine birer birer ulaşması söz konusudur. Ruhunun da sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu tamamlaması söz konusudur. İşte bunların tamamlanması halinde o kişinin ruhu sitretil müntahayı aşacaktır 7. katta. Ademe geçecektir, yokluğa geçecektir, mekansızlığa geçecektir ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre o kişinin ruhuna bir sığınak olacaktır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle meab olacaktır. İşte bu nokta o kişinin Allah'a verdiği 3 yeminini de yerine getirdiği noktadır. Bir, o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Nefsin Allah'a verdiği nefsin tezkiyesi yemini yerine gelmiştir. İki, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhunun Allah'a verdiği ruhunu fizik vücudu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yani misakı böylece yerine getirilmiştir. Üç, o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü o fizik vücudun yaptığı ibadetlerdir ki nefsi tezkiye etmiştir, ruhu da Allah'a ulaştırmıştır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği bir nefsin tezkiye yeminini yerine getirmiştir. İki, ruhun Allah'a ulaşma misakını yerine getirmiştir. Üç, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini yerine getirmiştir. Öyleyse 3 yemin de tamamdır. Sonuç o kişinin cennete ulaşmasıdır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor.
Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin tezkiye yeminini yerine getir. Ey ruh, irci'i ila rabbiki, sen de Rabbine ulaş. Rabbine verdiğin o misakını, fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a ulaşma misakını yerine getir. Ey fizik vücut, fethuli fi ibadi, sen de o zaman kullarımın arasına gir, yeminini yerine getir. Yani şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getir. Eğer bunlar tamamsa, kişi nefsinin yeminini yerine getirmişse, ruhunun misakını yerine getirmişse, fizik vücudunun ahdini yerine getirmişse, Allah'a verdiği üç yemini tamamlanmıştır. Sonuç 30. ayet-i kerime, vethuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği, ezelde verdiği ve üzerine 9 defa farz kılınan yeminlerini yerine getirdiği takdirde o kişinin makamı cennet oluyor. Ve böylece o kişi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirerek Allah'ın davetinin, cennet davetinin neticesine ulaşıyor. Buraya kadar sizlere bir insanın ahiret saadetine, sonsuz ahiret saadetine nasıl ulaşacağının standartlarını Kur'an-ı Kerim'imize göre vermeye çalıştık. Görüyorsunuz ki zor bir olgu ile insanlar karşı karşıya değil. Allah Teala diyor ki biz sizin için zorluk dilemeyiz. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bütün insanların görüyorsunuz ki cennete ulaşması zor şartlar altında cereyan eden bir olgu değil. Kişi yeter ki istesin kalben mutluluğu ve ahiret mutluluğuna ulaşabilir standartlara, mutlaka o insan kavuşacaktır. Peki acaba Allah Teala bütün insanların ahiret mutluluğuna ulaşmasını yeterli görüyor mu? Hayır. İnsanlara yemin verdirmesinden murat, bütün insanların bir defa cennet saadetine mutlaka ulaşmasını talep etmesinden kaynaklanıyor. Olay burada bitmiyor. Allah Teala insanların ahiret saadetine de ulaşmasını, dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Dünya saadeti ahiret saadetinin ötesinde farklı bir vetiredir. Ve bir insanın mutlaka veli olmasını gerektirir ve velayetten sonra birçok kademeleri aşmasını gerektirir. Eğer meseleye ruh açısından bakıyorsak, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu keyfiyetin başlangıcıdır. Eğer meseleye nefs açısından bakıyorsak, nefsin tezkiyesi yani temizlenmesi, arınması bitmiştir. Artık o nefsin bütün afetlerden kurtulması zamanı gelmiştir. Bunu da kişi veli olduktan sonra 7 kademede gerçekleştirebilir. Allah Teala bu 7 kademeye ulaşmayı da 3 tane farz emirle bütün insanların üzerine farz kılmış. Birinci farz emir Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tulu fissilmi kafeten." Ey amene olanlar, hepiniz teslimlere girin. Üç vücudunuzu da Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yatarken de daima Allah'ı zikredin. Bu bir daimi zikir emridir ve farz-ı ayındır. Bütün insanlara Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bir emridir ki 14 asır sonra insanlar ne yazık ki bu büyük emri unutmuşlar. Zikrin en büyük ibadet olduğunu da unutmuşlar. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Utluhiye minel kitabi ve kumussalat innes salatu tenhevne alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki: "Habibim, o sana vahyettiğimiz kitaptan onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz kötülüklerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür." Demek ki zikir 14 asır sahabenin bütünüyle uyguladığı, hepsinin daimi zikre ulaştığı zikir
14 asır sonra insanlar tarafından tamamen unutulmuş. O zikir ki onun sayesinde nefs tezkiyesi yapılabilir. Ve eğer zikir olmasa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Çünkü hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve nefsin şimdi anlatacağımız tasfiyesi zikir adı verilen bir sistemle oluşur ki bunun nihai kademesi daimi zikirdir. Üçüncü ayet-i kerime Allah-u Teala tarafından indirilen insanları nihai saadete çağıran üçüncü ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesidir. Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah-u Teala bana dua edildiği zaman beni davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Evvela mümin olsunlar. Sonra da irşada ulaşsınlar. Bir insanın irşada ulaşması, daimi zikre ulaşması, nefsini Allah'a teslim etmesi, yani üç cesedini önce ruh teslim ediliyor, sonra fizik vücut teslim ediliyor, sonra nefs teslim ediliyor. Dolayısıyla bir insanın nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmesi, üç cesedini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi anlamına geliyor ki, bu üçü de aynı noktaya taalluk ediyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları nihai noktaya da davet etmiş, hatta davet etmekte kalmamış, insanların üzerlerine bu hususu farz kılmış. İşte bu farz denilen hedefe, daimi zikir hedefine, irşat hedefine, teslim hedefine bir insanın hangi kademelerden geçerek nasıl ulaştığını beraberce Kur'an-ı Kerim hükümleri muhtevası içinde, Kur'an-ı Kerim'in ışığında inceleyelim. Birinci velayet makamı fena makamıdır. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'a vasıl etmişse, ruhunu Allah-u Teala'ya vasıl ettiği zaman o ruh Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve orada yok olur. Allah'ın zatı o ruha bir sığınak olur, me'ab olur. Ruh ifna olduğu için, fani olduğu için, orada yok olduğu için bu makama fena makamı deniyor. İfna olma makamı. İşte kimin ruhu Allah-u Teala'ya söylediğimiz, baştan beri anlattığımız statü içinde ulaşmış da Allah'ın zatı ona sığınak olmuşsa o kişi fena makamını tamamlamıştır. Ve Allah'a dost olmuştur. Bu kişiye Allah-u Teala'nın bir ihsanı olacaktır. Zikrine devam edip zikrini arttırdığı sürece bir gün gelecektir ki Allah ona bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide, Allah'ın katında. Burası huzur namazının kılındığı mahşer meydanıdır. Bu mahşer meydanını görenler, orada, o meydanda, yerden yaklaşık 3 metreden 4 metre yukarıdan başlayan, yukarıya doğru yükselen yüzlerce, belki binlerce taht göreceklerdir. Bu tahtlar hiçbir yere dokunmadan boşlukta dururlar. Altındır yapıları. Üzerleri de mücevherlerle süslüdür. Tahtlar aşağıdan yukarıya doğru yükseldikçe mücevherleri artar. Ve insanlara Allah-u Teala böyle bir tahtı ihsan etmişse Enam suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimeleri yürürlüğe girer. Allah-u Teala diyor ki فَلَهُمْ دَارُ السَّلَامُ اِنْدَ رَبِّهُمْ. Onlara Rablerinin katında Allah'ın indinde teslim yurtları vardır. Bu teslim yurtları tahtlardır ki altından mamuldürler. Üzeri de mücevherlidir. İşte kimin ruhuna Allah-u Teala indi ilahide böyle bir taht ihsan etmişse Allah'ın zatının o kişinin ruhuna sığınaklık etmesi olayı bitmiştir. O kişinin ruhu oraya tahta ulaşır ve tahtta kendisine ait olan tahtta yerleşir, muhkim olur. Ve böylece o kişi indi ilahinin ahalisinden biri olur. Allah Teala devam ediyor. Onlar artık Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindedir ve Allah da onlara dost olmuştur. Demin söylemiştik ki fena makamında biz Allah'a dost oluyoruz, veli oluyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a dost oluyoruz. Ama şimdi bu ikinci makamda, beka makamında Allah da bize dost oluyor. Öyleyse dostlukların perçinlendiği,
kulun Allah'a dostluğunun ötesinde Allah'ın da kula dost olduğu yeni bir makamla karşı karşıyayız. Bu münasebetle zikrin devamlı artış gösterdiğini de söylemek durumundayız. Ve bir süre sonra kişi zikrini devamlı arttırıyor, mürşidinin aldığı emirler gereğince. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi söz konusu oluyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ O kişi ki veçhini yani fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki bir insan fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim ettiği zaman ikinci teslimini gerçekleştiriyor ve Allah'ın indinde muhsinlerden birisi oluyor. Acaba bir insan fizik vücudunu nasıl Allah'a teslim eder? Ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a gönderdi. Allah'ın zatı ruhuna örtü oldu. Hatta sığınak oldu, meap oldu ve Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu. Fizik vücut da böyle olacak. Hayır. Fizik vücudun böyle bir şeye ulaşması ne yazık ki mümkün değil. Fizik vücut ne zaman Allah'a teslim olur? Bir insan bir gün bir büyük gerçeğin farkına varır ki ölüm diye bir olay var. Ölümü gören kişi şunu hisseder ki kendisinin zannettiği, kendisine ait olduğunu düşündüğü şu fizik vücudu aslında kendisinin değil Allah'ın. Neden? Çünkü ona ölüm emrini Allah veriyor. Ve Allah o vücuda ölüm emrini verdiği zaman hiç kimse bu emri dinlememezlik yapamaz. Allah'ın emri derhal yerine getirilir. Azrail Aleyhisselam emanetini alır ve o kişi ölür. İşte bu büyük gerçeğin farkına varan o insan böyle bir ölümün Allah'ın emriyle olduğunu, hiç kimsenin buna karşı gelemeyeceğini idrak ettiği andan itibaren bu vücudun kendisinin değil Allah'ın olduğunu ve kendisine bu fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan bir mekan olarak ve emanet olarak verildiğini fark eder. Öyleyse öyle bir gün gelecektir ki artan zikirleriyle bu insan bir karar alacaktır. Bu karar, bu emanete, fizik vücut adı verilen bu emanete ihanet etmemek kararıdır. Kim bu kararını uygulayabilirse ancak o kişi Allah'a fizik vücudunu teslim edebilecektir. Uygulayabilmesi ise kesin bir hükme bağlıdır. O insan nefsinin bütün karşı koymalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini uygulayabilen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşabilirse şu dünya üzerinde nefsinin bütün afetlerinin karşı koymasına rağmen işte o zaman fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olur. Bu velayetin üçüncü makamıdır. Bundan sonra kişinin zikrinin giderek arttığını görüyoruz. Öyle bir gün geliyor ki zikir günün yarısını aşıyor. Böyle bir kişi, zikri günün yarısını aşan kişi zahit olmuştur. Zühd makamı Allah Teala tarafından Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde anlatılıyor. Diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Öyleyse zahit olmak, bir şeye az değer vermek, onun karşıtına daha fazla değer vermek anlamını taşıyor. İşte bir insan ne zaman günün, 24 saatlik bir günün 13 saatini bir farz zikirle geçiriyorsa, zikirsiz geçen zamanı 11 saattir. Öyleyse bu kişi zikre ne kadar değer verdiğini, zikirsizliğin kendisi için zühd olduğunu ispat etmiş bir noktaya ulaşır. İşte o zaman o kişi için söz konusu olan şey, zahit olmaktır ve kişi zahit olur. Bu zühd makamının dördüncü makamdır ki bunun ötesi artık hikmet makamıdır ve ölçüsü mutlaka daimi zikre ulaşmasından geçer kişinin. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, zikri daim dediğimiz olay şudur. Bir insanın kalbi daimi olarak çift çift atar
hep çift tecelli atar. Eğer kalbini dinlemeyen varsa başka birinin kalbini dinlesin de görsün bakalım kalbi tek tecelli mi atıyor, çift tecelli mi? Çift tecelli atan kalp her atışında aynı kelimeyi tekrar eder. Allah kelimesini. Allah'ın tuğrası bulunan sizin kalplerinizin Allah'ın ismini tekrar etmemesi mümkün olabilir mi? Bütün kalpler üzerinde Arap harfleriyle Allah kelimesini taşıyor. Nasıl bir ressam bir tablo yapar da altına imza atarsa Allah Teala da insanı yaratmış, onu ben yarattım diye imza atmış kalbine, en hayati varlığına insanın. Allah yazıyor. Yüzlerce fotoğraf bu büyük gerçeği ispat ediyor. Herkesin kalbine Allah tuğrasını basmış. İşte bu sebeple bütün kalpler mutlaka Allah diye atar. Dinleyenler bir gün velayetin belli bir kademesinde bunun mutlaka farkına varacaklardır. İşte daimi zikir mi diyoruz? Daimi zikir odur ki bir insanın içindeki ses o kişinin kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirir ve seneler sonra bu bir yerleşik sistem olur. Böyle bir yerleşik sistemde o kişi gece, gündüz, günün veya gecenin hangi saatinde kendisini kontrol etse aylarca yaptığı kontrolün sonunda şunu görür ki kalbinin her atışında içindeki ses Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. İşte kim böyle bir tekrara ulaşırsa Yunus'un söylediği gibi zikri daimin sahibi olur. Kim zikri daimin sahibi olursa o kişi de fizik ötesi çok olaylar cereyan eder. Bu kişi ulul elbab olur. İşte Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturur haldedir, ya ayaktadır, ya da yatıyor haldedir. Her kim bu üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, zaten dördüncü hal hiç kimse de mümkün değildir. O zaman o kişi daimi zikir yapıyor demektir. İşte bir kişinin içindeki ses hiç durmadan günün veya gecenin bütün saatlerinde, bütün dakikalarında hep kalbinin her çift atışında Allah kelimesini tekrar ediyorsa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin ise kalbi durumuna beraberce bakalım. Demiştik ki Allah'ın rahmeti gelirken zikir yapıldığı takdirde zikir bir şifredir ki Allah'ın rahmetini davet eder. Allah'ın rahmeti o kişinin göğsüne ulaşırken beraberlerinde fazılları da getirir. Ve bu fazıllar o kişinin kalbinde yuvalanırlar. Monte olurlar ve kalbi aydınlatmaya başlarlar. İşte zikrin kesintili olduğu devrelerde mesela 3 saat zikir yapıldığı halde 3 saat zikir kalbi aydınlattıktan sonra geri kalan 21 saatten çok kısa bir süre sonra o kişinin kalbinde temizlenecek olan karanlık kalmamıştır. Neden? Çünkü zikir boyunca bu insan gerekli şartlara sahip olduğu için o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Şeytanın zulmeti giremez. Çünkü zulmani kapı bu zikir sebebiyle kapalıdır. Zikrin getirdiği enerji partiküllerinin baskısı sebebiyle kapalıdır. Daimi zikre sahip olan bir kişinin, daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbindeki zulmani kapı artık hiç açılmayacaktır. Böylece bu kapalı olan kapının husule getirdiği statü öyle bir güzelliği sergiler ki o kişi kalbi hep aydınlık içinde olan birisidir. Ve Allah-u Teala'nın ihsanları o kişinin kalbinde kendisini gösterir. Kalbi kasiyet sahibi olan, karanlık olan insanların kalbi yapılarının ne olduğunu görmüştük. Bu insanların kalplerinde kalp gözü vardı, o gözler görmüyordu. Bu insanların kalplerinde kalp kulağı vardı, bu kulaklar işitmiyordu. Bu insanların kalplerinde fıkıh etme hastası vardı, fakat o kişilerin kalpleri fıkıh edemiyordu, idrak edemiyordu. Neden? Çünkü bütün insanların kalpleri, doğuşta aydınlık olan kalpleri, doğuştan itibaren şeytanın kendilerine gönderdiği zulmet sebebiyle kararmıştır. Bütün insanların kalpleri kasiyet tahakkuk etmiş bir haldedir, karanlıktır ve bu karanlığın içinde insanlar huzursuz ve mutsuzdur. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey nedir? İnsanlar için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin ihsanı,
odur ki daimi zikre ulaşsınlar. Daimi zikre ulaşınca bir kişinin kalbi bir daha değişmeyen muhteşem bir aydınlığa ulaşır. İşte bu aydınlığa ulaşan bir kalbin durumu ne olur? Karanlık bir kalbin durumuna bakalım evvela. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları dalalete bırakır. Onların kalplerini mühürler. Onların kalplerindeki işitme hassasını da mühürler. Onların kalplerindeki görme hassasını da üzerini rişavet adlı bir perdeyle örter. Yani bu kişinin ne fakir hassası çalışır, ne görme hassası çalışır, ne de işitme hassası çalışır. Neden? Bu insanların kalpleri karanlıktır. O kalplere Allah'ın rahmeti henüz ulaşmamıştır. Ama bu rahmet ulaşıp da nefse karanlığı temsil eden bütün nefsin afetleri yok olmuşsa, aydınlığı temsil eden ruhun hasletleri gelip onların boş bıraktığı 19 fakülteyi tamamen doldurmuşsa, o kalp pırıldayan bir hal almışsa, müzeyyen olmuşsa, öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde artık o kalpteki bütün hastalar harekete geçecektir. Ve o kişinin kalbi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görecektir. O kişinin kalbindeki kulak Allah'ın kendisine yaptığı ilham ihsanını işitecektir. Ve o kişinin kalbindeki fakir hastası Allah'ın kendisine idrak ettirmek istediği şeyi idrak edecektir. Böylece şunu görüyoruz ki o kişinin nefsinin kalbinde artık karanlıklar kalmayacaktır. İşte ne zaman ullelbap olan kişinin kalbi bütün karanlıklardan arınmış, tamamen aydınlıklardan oluşan bir statüye dönüşmüşse, o kişi ullelbap kademesini aşmış ve muhlislerden olmuştur, halis olmuştur. Ne demek halis olmak? Muhtevayı bozacak olan bütün kirlerden, paslardan, pisliklerden, kısaca nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olmak anlamına geliyor. Kim nefsin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, işte o kişi bir muhteşem olayın sahibidir. O kişi artık sonsuz bir saadetin içinde yaşayacaktır. Evvela bu ihlas noktasını hangi ayet-i kerimeyle anlattığına bakalım Allah-u Teala'nın. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefislerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Muhlis olmak, yani halis olmak, yani muhtevayı bozacak olan bütün faktörlerden temizlenmek, nefsin bütün afetlerinden temizlenmek anlamına geliyor ki, kim nefsin bütün afetlerinden temizlenebilmişse, nefsin kalbinde bu afetlerin boş kalan yerlerine ruhun hasletleri gelmiş ve yerleşmiştir. Ve o kişi o hasletlerle pırıl pırıl müzeyyen bir kalbin sahibi olmuştur. Bu insan bu noktada İslam olma şerefine ermiştir. Fonksiyonel açıdan İslam olmak 3 tane standart gerektirir. 1- O kişi gizli veya açık şirk koşmaz. Açık şirk Allah'ın birden fazla olduğunu iddia etmektir. Gizli şirk ise günah işlemektir. Bu kişinin artık günah işlemesi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Onu günaha sevk edecek olan faktörler kurumuştur. Öyleyse bu kişinin günah işlemesi mümkün değildir. 2- Fonksiyonel açıdan İslam'ın ikinci şartı teslim olmaktır. Bu kişi teslim olmuştur. Çünkü velayetin birinci kademesinde ruhunu, üçüncü kademesinde fizik vücudunu, altıncı kademesinde de nefsini Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın kendisine verdiği bütün ibadet, bütün emanetleri o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etme şerefine ermiştir. İslam fonksiyonel açıdan bir üçüncü şartı da gerektirir. Sulh ve sükun, bir insanın dünya saadetine ulaşması hali. Allah-u Teala saadeti 3 ayrı açıdan ele alıyor. Birinci boyutta insanın iç dünyasında sulh ve sükun, yani saadet ele alınıyor. İkinci boyutta insanın dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde sulh ve sükun hali, saadet hali ele alınıyor.
Üçüncü boyutunda da insanın Allah ile olan ilişkilerinde uyum hali, sürf ve sükun hali ele alınıyor. İşte bunların hepsinde de bu kademeye ulaşmış olan birisinin mutlaka huzur içine girdiğini görüyoruz. Böyle bir şeyin gerçekte var olup olmadığını ve hangi ölçüde var olduğunu nefsi emarede bulunan bir insanın durumuyla ihlasa ulaşmış birinin durumu arasında mukayeseler yaparak beraberce inceleyelim. Nefsi emarede olan bir kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Neden öyledir? Çünkü nefsi devamlı şerre davet etmektedir. Aklı. Ruh da nefsin her şer talebinin karşısına hayır talebiyle çıkmakta. O da akla hayır işlemesi için talepte bulunmaktadır. İkisi de taleplerinden vazgeçmemektedir. Öyleyse aralarındaki kavga kaçınılmazdır. Nefs ile ruh devamlı bir kavga halindedir. Nefse emarede bulunan bir insanda. Sonra bu birinci huzursuzluk sebebidir. Çünkü sulh demek kavganın olmadığı, savaşın olmadığı bir ortam demek. Halbuki bu insanın iç dünyasında çatışma var, savaş var. O zaman sulh ve sükun yok. İkinci sebep, nefs sadece akla şer taleplerini ulaştırmakla kalmıyor. Aklı çoğu zaman kandırıyor ve günah işletiyor. Ne zaman günah işletirse o kişi mutlaka arkasından bir huzursuzluk duyacaktır. Çünkü her hayır işleyen kişi nasıl bir hayrın arkasından huzur duyarsa, her günah işleyen kişi de günah ile birlikte bir huzursuzluk duyacaktır. Üçüncü faktör, o kişinin günahı işledikten sonra ruhunun nefsine azap etmesidir. Böyle bir azap müessesesi var olduğu anda kişi huzursuzluğunu bir de azaba yükler, azapla birlikte huzursuzlanır. Öyleyse bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olması, günah işlemesi sebebiyle huzursuz olması, ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz olması, nefsi emarenin temel işaretleridir. İhlasa ulaşan bir insan aynı huzursuzlukları yaşar mı? Asla. Neden yaşamaz? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öyleyse bu kişinin nefsindeki afetler artık yoktur ki akla şer taleplerde bulunsun. O kişinin nefsinde sadece hasletler vardır. Ruhun faziletleri vardır. Ve bütün talepleri artık hayır talebidir. Ruhun talebi zaten ezelden beri hayır talebidir. Öyleyse nefsin talebi de akla ulaştırdığı, nefsin talebi de ruhun talebi de hayırsa ikisi arasındaki kavga devam edemez. İkisi de aynı şeyi, yani hayrı istedikleri için ikisi de birbirine yardımcı olur ve hedefe öyle giderler. Yani bir uçak düşünün, önünde bir tane pervane olsun, arkasında da bir tane pervane olsun. Öndeki pervane öne, arkadaki pervane arkaya çeksin. Bu uçak gitmez. Ama iki tane pervane de birer kanada takılır da ikisi de ileriye doğru çekerse uçak çift hızla harekete geçer. İşte nefsin ruh haline gelmesi, hasletlere kavuşması ve bütün taleplerin hayır olması bu sonuca ulaştırır kişiyi ki o kişinin iç dünyasında artık kavga bitmiştir, savaş bitmiştir. Yerini İslam'ın temel felsefesi olan, temelini teşkil eden sulh ve sükun almıştır. Temel aksiyonu olan sulh ve sükun almıştır. İkincisi, artık nefsin aklı ikna edip de şer işletmesi mümkün değildir. Çünkü nefsten şer talebi oluşmaz. Öyleyse nefsten şer talebi gelmeyeceğine göre o kişi hiçbir zaman günah işlemeyecektir. Öyleyse günah işlemenin huzursuzluğunu hiç duymayacaktır. 3. Bu kişi günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir insan, İslam şerefine ulaşan bir insan hiçbir zaman eski halindeki gibi huzursuz ve mutsuz, stresli ve sıkıntılı olmayacaktır iç dünyasında. Onun yerine sulh ve sükun onun iç dünyasına hakim olacak ve kişi iç dünyasında huzurlu bir insan olacaktır. Acaba dış dünyasında da durum böyle midir? Evet. Nefsi emarede bulunan bir kişinin dış dünyasında bir takım problemlerin var olduğunu görüyoruz. Nedir bu problemler? Bu kişi nefsinin tesiri altında olduğu için etrafındaki insanlara mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir.
her zulmedişi bir günah işlemek hüviyetinde olduğu için her seferinde bir üzüntü ve hüzün istese de istemese de o kişiyi kaplayacaktır. Yetmez. O başkalarına zulmettiği için başkalarında da kendisine zulüm geri dönecektir. Çünkü her etki aynı istikamette bir tepki oluşturur. Ve tabiatıyla başkalarından gelen zulüm bu kişiyi üzecektir. Öfkelendirecektir. Neden? Nefsinde öfke afeti var, haset afeti var, intikam afeti var, kin afeti var. Bunların hepsi başkaları kendisine zulmettiği zaman onu huzursuz etmeye, sıkıntı vermeye yeterlidir. Öyleyse bu kişi huzursuz olacaktır ve intikam almaya yönelecektir. İntikamını aldığını farz edelim. Böyle bir halde o kişi günah işlemiş olacaktır. Çünkü intikam alması zulüm işlemesidir. Günah işlediği zaman da mutlaka huzursuz olacaktır. Yetmez, arkasından ruhu nefsine mutlaka azap edecektir günah işlediği için. Görüyorsunuz ki kişi intikamını alabildiği takdirde huzursuz ve sıkıntılıdır. Şimdi aksini düşünelim. Karşısındaki rakibi çok güçlü ve intikamını almayı şiddetle istediği halde alamıyor. O zaman da şuur altı birikimi o kişide oluşuyor. Gene bir şuur altı birikimi sebebiyle stres, huzursuzluk. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan başka insanlarla olan ilişkilerinde bir defa çevresine zulmettiği için huzursuz, günah işliyor. Arkadan ruhu nefsine bu günah işlediği için azap etmesi sebebiyle huzursuz. Etrafındaki insanların kendisine zulmetmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alması sebebiyle huzursuz. İntikamın arkasından ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alamazsa şuur altı stresi sebebiyle gene huzursuz. Öyleyse Allah'ın insanlara o gösterdiği aydınlık yolun sonundaki saadete dikkat etmenizi istiyorum hepinizden. İnsan ne zaman nefsini bütün boyutlarda afetlerinden kurtarabilirse o kişi iç dünyasında da şimdi anlatacağım gibi dış dünyasında da mutlak huzura kavuşur. Dış dünyadaki huzur nasıl gerçekleşir? O kişi nefsindeki afetlerin hepsini yok ettiği cihetle hiçbir zaman artık başkasına zulmetmeyecektir. Böyle bir zulmetmek onun yetkisi dahilinde değildir. Çünkü içindeki hiçbir talep ona zulüm istikametinde gelmeyecektir. Aksine bütün talepler hayır istikametinde gelecektir. Kişi zulmetmediği için, zulüm günahını işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değildir. Etrafındaki insanlara zulmetmediği için, etrafındaki insanlardan da kendisine zulüm istikametinde olaylar genellikle gelmeyecektir. Ama bu hiç gelmez anlamına da gelmez. O kişiye mutlaka çevresindeki insanlar zulüm edeceklerdir. Acaba bu zulmü o kişi zulüm olarak mı değerlendirecektir? Hayır. Neden hayır? Çünkü nefsinin afetleri yok. Kendisine zulmeden kişiye kızamaz, öfkelenemez, intikam almayı düşünemez. Kişiye karşı kinlenemez, haset besleyemez. Bütün bu afetler alınmış, ondan yok edilmiş. Yerine hoşgörü gelmiş, sevgi gelmiş, kendisine kötü davrananlara karşı iyi davranma hissi gelmiş. Bütün güzelliklerle donatılmış. İşte bu insan başkasının kendisine zulmetmesi halinde nefsinde o kendisini üzüntüye götürecek olan faktörler olmadığı için üzülmez. Bir. İkincisi, bu insan bir büyük gerçeğin farkına varmıştır. Kim başka birisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şer işler. Ama kime zulmetmişse o kişi de derecat kazanır. Yani hayır kazanır. Kur'an-ı Kerim'imiz şerri ve hayrı derecat kaybetmek ve derecat kazanmak olarak vasıflandırıyor. Öyleyse başka birinin zulmü o kişiye derecat kazandırdığına göre, hayır kazandırdığına göre zulmeden kişi bu insan için bir hayır kapısı oluyor. Ve böyle bir bu olgunluk seviyesine ulaşan bir kişi için insanlar arasındaki davranış biçimleri önemli değildir. Allah ile olan ilişkisi önemlidir. Ve Allah ile olan ilişkisi de hep hayırla noktalanacaktır. Öyleyse bu kişi hiçbir zaman başka birisi kendisine kötü davrandı diye ona kızmaz, öfkelenmez ve ondan intikam almayı da düşünmez.
intikam almayı düşünmediği için intikamını almayacaktır. Dolayısıyla intikam almak gibi bir zulüm işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Arkadan ruhu da nefsine tabiatıyla azap etmeyecektir. Öbür taraftan bu kişi intikam almayı zaten istemediği için intikam alamamaktan mütevellit bir şuur altı birikimi bu insanda hiçbir zaman oluşmaz. Öyleyse bu insan çevresine karşı zulmetmediği için huzurludur. Arkadan ruhu nefsine azap etmediği için huzurludur. Başkalarından intikam almayı düşünmediği için huzurludur. İntikam alamamaktan mütevellit şuur altı birikimi onda oluşmadığı için huzurludur. Başka insanlara hep hayırla davrandığı için, şerle davranmadığı cihetle huzurludur. Bu insan başka insanlarla olan bütün münasebetlerinde her zaman huzur içinde yaşantısını devam ettirecektir. Öyleyse bu insanın mutluluğunun dış kesimi de başka insanlarla olan münasebeti de gene huzur içinde devam ediyor. Gelelim Allah ile olan bu kişinin ilişkilerine. Ama o noktaya gelmeden evvel size küçücük bir kıssa anlatmak istiyorum. Bir delikanlı hacet namazını kılıyor. Mürşidini gösteriyor Allah Teala. O da gidip mürşidin önünde tövbe ediyor. Ve mürşid ona ilk görevini veriyor. Evladım diyor. Merdivenlerden aşağı in. Sağdaki ilk kapıdan içeri gir. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın diyor. Delikanlı emri alıyor. Aynen yerine getiriyor. Gidiyor o kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. Adam da kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve bizimki ensesini ovuşturarak geliyor. Mürşidine diyor ki efendim diyor attım tokatı ama o da bana diyor bir tane tokat attı diyor. Mürşid diyor ki tamam diyor yavrum diyor böyle olması lazımdı. Ama diyor imtihanım bitmedi. Onun yanındaki odaya da git diyor. Oradaki adamın da ensesine bir tane tokat at diyor. Neticeyi bana söyle. Ve delikanlı gidiyor. İkinci odadaki kişiye de bir tokat atıyor. Bu seferki adam şöyle bir geriye doğru dönüp bakmış. Gülümsemiş delikanlıyı görüp. Tokatı yedikten sonra. Sonra yukarı bakmış hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasına devam etmiş. Delikanlı beklemiş tokat geliyor diye ama tokat gelmemiş. Çıkmış yukarıya anlatmış şeyhine. O da demiş ki güzel demiş evladım. Şimdi demiş üçüncü kapıdan gir demiş. Orada da birisini göreceksin bir tokat da ona al. Delikanlı gitmiş. Üçüncü odadaki kişinin de ensesine bir tokat atmış. Bu adam yerinden kalkmış bizimkine doğru bir iki adım gelmiş. Bizimki de tokat geldi gelecek diye birkaç adım geri çekilmiş. Ama tokat gelmemiş. O zat demiş ki evladım demiş. Enseme demiş bir tokat attın demiş. Hay Allah senden razı olsun demiş. Ama demiş mutlaka benim ensem demiş senin elini acıtmıştır. Ensem demiş elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af dilerim. Ve demiş sana bir sual sormak istiyorum. Acaba bana attığın bu tokat benim sana karşı yaptığım yanlış bir davranışın aksülemeli mi? Eğer böyle bir şey varsa, benim üzerinde kul hakkım varsa, benim sana yaptığım yanlış bir davranış varsa derhal bana söylemelisin ki Allah'ın huzurunda senden af dileyim, borcum varsa ödeyeyim. Ama demiş ben anlıyorum ki sen tasavvufa girmişsin, el öpmüşsün, mürşidine ulaşmışsın ve Allah'ın yolunda artık sağlam bir dost kazandığını müjdelemek isterim sana. İşte o dost benim. Çünkü senin bana attığın bu tokat bana derecat kazandırdı. Yani sen hayra vesile oldun. Ve bil ki şu anda öyle bir dosta sahipsin ki ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana gel. İnşallah beraberce çözüm arayalım. Sen Allah'ın dostu olmak yolundasın ve ben senin yardımcınım. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bir dostu için davranış biçimi birbirinden farklı. Delikanlı gidiyor mürşidine ve diyor ki gittim diyor birincisi bana böyle yaptı, ikincisi böyle yaptı, üçüncüsü de böyle yaptı. Farklılıkların sebebi ne? Mürşid diyor ki yavrum birincisi şu ayet-i kerimenin gereğini yaptı. Sizden evvelki ümmetlere kısas nasıl farz kılındıysa size de farz kılındı. Peki diyor ikincisi? İkincisi de ayet-i kerimenin geri kalanını yerine getirdi. Eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki üçüncüsü o da Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin gereğini yaptı. Allah-u Teala orada
kötülüğe iyilikle mukabele edenler diyor. İşte onlar söylediğimiz hedefe ulaşan, daimi zikre ulaşan muhlislerdir. İhlasa ulaşan insanlardır. Onlar için artık başkalarının davranışları hiçbir zaman onlarda huzursuzluk vücuda getiremez. Bu seviyeye ulaşmış olan bir kişinin Allah ile olan ilişkilerine bakalım. Tabii önce gene nefsi emareden başlayacağız. Nefsi emaredeki bir kişi Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmez ya da pek az yerine getirir. Bu sebeple vücudundaki şifreleri uygulamadığı için kişi huzursuzdur, şifreler rahatsız eder. Aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten de bu kişi genellikle sakınmaz. Çünkü bir nefs tezkiyesi, terbiyesi geçirmemiştir. Nefsi talep ettikçe bir takım yanlışlıkları yapacaktır. Belki bazılarını yapacaktır, bazılarını yapmayacaktır. Ama mutlaka bir kısmını yapacaktır. Öyleyse bu kişi hem Allah'ın emirlerini yerine getiremediği için iç dünyasında da huzursuzdur, dış dünyasında da huzursuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde de şifreler onu rahatsız ettiği için huzursuzdur. Diğer taraftan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuzdur. Ama eğer bu insan ihlasa ulaşmışsa, bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisidir. Ne emretmiş Allah Teala? Namaz kılmak. 5 vakit değil, 7 vakit kılıyor. Ne emretmiş Allah Teala? Oruç tutmak. 30 Ramazan oruç tuttuktan sonra her perşembe günü de tutuyor, kandil günleri de tutuyor. Ne emretmiş Allah Teala? Zekat vermek, 2 kat veriyor. Ne emretmiş? Zikir yapmak, daimi zikirde. Bütün emirleri en üst boyutlarda yerine getiriyor. Yasak ettiği fiiller, bunları ise işlemesi mümkün değil. Çünkü bir insana Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten şey nefsinin afetleridir. Bu kişide ise nefsin afetleri artık mevcut değildir ki onu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelsin. İşte böyle bir insan Allah Teala'nın huzurunda hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerinde, yani mutluluğun 3 boyutunda da saadeti, mutluluğu bütünüyle yaşayan bir özellik kazanır. İşte bu insan İslam şerefine ulaşabilen bir insandır. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanları daveti bu hedefedir. Bundan 14 asır evveline baktığımız zaman bütün sahabenin bu hedefe ulaşmış olduğunu görüyoruz. Evvela onların Allah'a ruhlarını teslim ettiklerini, yani birinci teslimi tamamladıklarını, fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini, yani ikinci teslimi de tamamladıklarını gösteren ayet-i kerimeye bakalım. Âl-i İmran 20. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların içinde de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Öyleyse görüyoruz ki bütün sahabe önce birinci teslimlerini yapmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra da ikinci teslimlerini tamamlamışlar. Hiç istisna yok. Hepsi. Üçüncü teslimlerini de tamamladıklarını görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Âl-i İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara buğz etmezsiniz, aksine muhabbet beslersiniz. Siz çünkü kitabın bütününe ittiba edersiniz. İşte kitabın bütününe ittiba etmek, zaman parçasının bütününde Allah-u Teala'yı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'in bütün hükümlerini tatbik etmek ve 3 cesette birden tatbik ederek Allah'a teslim olmak anlamlarını taşıyor ki, hepsi bunu gerçekleştirmişler. Bir diğer ayet-i kerime Hucurat 7. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Bir insanın kalbi ne zaman müzeyyen oluyor? Nefsinin kalbinde bütün ruhun hasletleri tecelli ettiği ve ışıldamaya başladığı zaman. O zaman o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen oluyor ki bütün sahabenin kalplerinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Hepsi ulul elbab olmuş, hepsinin kalpleri müzeyyen ve bakıyoruz ki hepsi sabikun. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi,
O sabikunel evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, geri kalanlar da muhacirindendi diyor Allah Teala. Sabikun hayırlarda yarışanlar demek. Ve hayırların en üst üç derecesini kapanlar demek. Bir, ulul elbab. İki, muhlisler. Üç, salihler. İşte böylece bütün sahabenin daimi zikre hepsinin ulaştığını ve hepsinin sonsuz bir saadeti yaşadığını görüyoruz. Bu sonsuz saadetin ötesi bir kademeyi daha gerektiriyor. Bu kademeye salah diyor Allah Teala. İhlasa ulaşan kişiyi bir seher vakti Yüce Rabbimiz tövbe-i nasuha davet ediyor ve Allah'ın söylediği kelimeler tekrar edilmek suretiyle tek tek kişi tövbe-i nasuhta bulunuyor. Bu onun ihlastan salaha ulaşması kapısını açması demektir. Tövbe-i nasuh insanı ihlastan salaha geçiren bir kapıdır. Bu kapıdan sonra Allah Teala o kişiye irşat görevi verecekse ona aynen şöyle söylüyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Ve başının üzerine salah nuru verildi. İşte o zaman o kişi Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde irşat görevini yapmaya hazır bir hale gelir. Görüyorsunuz ki bu kişinin irşat makamına gelebilmesi üç makamdan beri daimi zikrin sahibi olmasıyla mümkündür. Ve böyle olan insanlara Allah Teala Ecrül Azim'in, Hazrül Azim'in ve Fevzül Azim'in sahibi olarak bakıyor. Ecrül Azim Allah'tan azim bir ücret almak, devamlı bir ücret. Kaynağı belli olmayan yerlerden bu şerefe ulaşmış olan insanlara Allah Teala'nın ihsanları gelir. Onlar Fevzül Azim'in sahibidir. Gerçekten kim ihlasa ve salaha ulaşmışsa Fevzül Azim cennette en üst kademeye ulaşmak demektir. Adın cennetleri. Demek ki bir insan peygamber olmadığı halde Allah Teala salihleri peygamberlerle beraber adın cennetlerine ulaştırıyor. Bir de Hazzül Azim var ki bu sonsuz saadet demektir. Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu kademeye ulaşan insanların Hazzül Azim'in sonsuz bir saadetin sahibi olduğunu ifade ediyor. İşte görüyoruz ki Yusuf suresinin, Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın emir buyurduğu Fevzül Azim, Maide suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emir buyurduğu Ecrül Azim ve bu söylediğimiz statüde Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin buyurduğu Hazül Azim bunlar hep beraberce bu insanda tahakkuk etmiştir. Öyleyse bu insan sonsuz bir saadetin sahibidir. En üst seviyedeki Allah'ın ihsanlarının sahibidir. Ve böyle bir insan Allah-u Teala'nın indinde sonsuz bir ücretinde sahibidir. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri bütün insanları o yeminlere davet etmekle bütün insanları saadetin birinci basamağına mutlak olarak davet ediyor. Bu yeminleri insanların üzerine farz kılmakla onların hepsinin yeminlerini yerine getirip de mutlaka cennette yer almalarını sağlamak istiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir saadet davetiyesidir. Yetmez. Allah Teala deminden beri anlatmaya çalıştığım nihai kademeyi de 3 ayet-i kerimeyle bütün insanlara farz kılmış ve bütün insanların bu hedefe ulaşması için Yüce Rabbimiz bir büyük isteğin içerisinde Allah Teala böyle bir talebi yerine getirmeyi bizim kendi davranış statükümüze bırakmış. Biz nefsimize tabi olursak Allah'ın emirlerini yerine getiremeyiz. Ruhumuza tabi olursak getirebiliriz. Bu ise nefsimizle yapacağımız ciddi bir mücahedenin sonucunda gerçekleşebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cihat etmesi emrediliyor nefsiyle. Ankebût suresi 5-6. ayet-i kerimeler. İşte
Nefsle yapılan cihattır ki nefsi evvela tezkiye seviyesine ulaştıracaktır. Sonra da tasfiye seviyesine ulaştıracaktır. Ve kişiyi

0: Fethinden sonra dünya saadetine ulaştığı nokta işte burasıdır. 14 asır evvel sahabenin hepsinin ulaştığı o saadet noktası. Onun için o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Ve Allah-u Teala evvelki sabikunlardan, saadet asrının evvelki sakinlerinden, sahiplerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de onların sahabe olduğunu görüyoruz. Ama mutlaka bir gün ikinci asr-ı saadette oluşacaktır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim ile ifade etmek istediği olay, kıyametten evvel bir ikinci asr-ı saadetin mutlaka oluşması şekliyle tezahür ediyor. İşte sabikunel evvelinden sonra sabikunel ahirinin de devreye girmesi ancak öyle bir statü içinde mümkün olacaktır. 14 asır evvel onlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamışlar. Ve insanlar ne yazık ki 14 asır sonra Allah'ın bütün güzelliklerine ulaşan yollardan insanları mahrum etmek için harekete geçmişler. Ve bugün insanları saadete ulaştıran o zikir müessesesi bütünüyle unutulmuş. İnsanların Allah-u Teala'ya verdiği yeminler bütünüyle unutulmuş. Allah'ın insanlara hedef gösterdiği ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi bütünüyle unutulmuş. Ve insanlar o hedeflere gitmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar bile. Böyle bir statü içinde de insanların hepsinin bir büyük mutsuzluğun içinde hercümerç oluşu, sıkıntı içinde bulunması son derece tabiidir. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları önce ahiret saadetine, sonra dünya saadetine davet ediyor. Bir. Bu davetin tahakkuk etmesi için insanların neler yapması lazım geldiğinin bütün detaylarını veriyor. Görüyorsunuz ki zor detaylar değil. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan o mutluluk reçetesini tatbik edecekleri yerde kendilerine göre ayrı bir saadet arayışı içinde oluyorlar. Mesela bazı insanlara göre çok para kazanmak saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre eşleriyle geçirebilmek saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre etraflarındaki insanlar kimlerse onların kendilerine ters davranmaları önlendiği takdirde o insan saadete ulaşacağını zanneder. Yani herkese göre farklı bir saadet imajı vardır ama hepsi yanılırlar. Çünkü bunların hepsinde başkalarının değişmesi talep edilir. Oysa ki değişecek olan sizsiniz. Eğer saadete ulaşmak istiyorsanız değişecek olanın siz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İşte kendinizi transforme etmek istiyorsanız, kendinizi değiştirmek, Allah'ın güzelliklerine adapte etmek istiyorsanız, Allah'ın yolunda o güzellikleri yaşamanız Kur'an-ı Kerim tarafından emrediliyor. Görüyorsunuz ki Allah bir insanın hem ahiret saadetine ulaşması hem de dünya saadetine ulaşması için bütün verilmesi lazım gelen bilgileri vermiş, reçeteyi insanlara takdim etmiştir. Reçeteyi indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece bir saadet davetiyesi değil, aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara eğer Allah'ın söylediği reçeteyi, Allah'ın önerdiği reçeteyi tatbik ederlerse, mutlaka hem ahiret saadetine hem de dünya saadetine ulaşacaklarını taahhüt ediyor. Hepinizin o sonsuz saadete, yani hazzül azime, sonsuz ecre ve sonsuz fevze ulaşmanızı Allah'tan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bu konuşmamı İnşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Dönemimde bir defa daha bizleri bir araya getirdiği için, bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanını bizlere nimet olarak verdiği için, Yüce Rabbim.

Size sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bu büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber olmak. Dünyanın neresinde olursanız olun, size ulaşabiliyoruz. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti. Bu bilgisayar vasıtasıyla ulaşmamızın yanı başında hamdolsun ki sizlere uydudan ulaşmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah-u Teala. Öyleyse artık bir aradayız. Allah'ın bütün güzelliklerini tekrar tekrar yaşamak üzere. İşte Allah'ın sofisi bu güzelliklerden sadece bir tanesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar bir konudan bahsediyorsak da size dinler diye, aslında dinler diye bir şey yok. Sadece din var. Bir tek din. Tek bir din. Allah-u Teala'nın izniyle var olan tek din. Allah'a teslim olmak. Neden dinlerin birleştirilmesinden bahsediyoruz? Çünkü Allah'ın kainattaki tek dini aradan yüzyıllar, bin yıllar geçtikten sonra farklı dinlere dönüşmüş. Birbirinden farklı dinler varmış gibi insanlar bir takım dinlere sahip çıkmışlar. Ve kendi dinlerinden olmayanları da o dinin mensuplarının büyük bir kısmı düşman addetmişler. Ve bugüne ulaşmışız. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dini her şeyden evvel semavi kitaplara bağlıdır. Ve bu semavi kitapların bugün yeryüzünde kalan dört ana faktörü söz konusudur. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat, Hazreti Davud'a indirdiği sayfalar Zebur, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği, son peygamberine indirdiği son semavi kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse madem ki bir tek din vardır, öyleyse neden dört kitap mı diyorsunuz? Çünkü Allah-u Teala'nın dinini indirmesinden sonra insanın tabiatında olan dejenerasyon, yozlaşma, bütün insanları sahip oldukları dinlerin dışına taşımış. Acaba dejenerasyon bunu kendi kendine mi yaptı? Ya da insanlar kendi kendine mi dejenere oldular? Arkalarında kainattaki insanoğlunun en büyük düşmanı saklı. İblis, şeytan saklı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde dinlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize şu güzel müjdeyi veriyor ki dinler yok. Sadece tek bir din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hiçbir din bu temelde birbirinden farklı bir özellik taşımıyor. Dört semavi kitabın Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'ına baktığınız zaman Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a ruhlarını ve içlerini, nefslerini teslim ettiğini göreceksiniz. Hatta bir kısmı iradelerini de. Sonra Zebur'a bakın. Orada da aynı şeyi göreceksiniz. İnsanlar Allah'a teslim olmuşlar. Başta peygamberleri, sonra da ona tabi olanlar. Sonra
İncil'e bakın. İncil'de de aynı şeyi göreceksiniz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onun havarileri hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, vesileriyle, nefsleriyle, iradeleriyle bir teslimler dizisi. Ve nihayet Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şu dünya üzerinde değişmeyen tek kitap. Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın indirdiği ama iblisin değiştiremediği tek kitap. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de iblis değiştirmeyi başarmış. Bir İncil'e baktığınız zaman 4 tane İncil görüyorsunuz. Matta'nın, Lukas'ın, Yuhanna'nın, Markos'un 4 tane İncil'i. Her biri de diğerinden elbette farklı. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman 1 tane Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Ve 14 asırdır bir kelimesi bile değiştirilememiş. Hangi kitap diğerinden üstündür diye bir dizayn içine girmek istemeyiz. Bu istikameti bir mukayese de doğru olmaz. Ama şu noktaya işaret etmek mecburiyetinde hissediyorum kendimi ki değişmeyen bir kitap var hamdolsun bu kitapların içerisinde. O Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de sahabe için? Onlar Allah'a inanırlar. Madde 1. Allah'ın peygamberlerine inanırlar. Resullerine de, nebilerine de inanırlar. Madde 2. Allah'ın onlara indirdiği kitaplara inanırlar. Madde 3. Ne peygamberler içinde arasında ne de Allah'ın indirdiği kitaplar arasında fark gözetmezler. Allah-u Teala böyle söylüyor sahabenin. Bunlar birer alameti farikası. Başka insanlardan sahabeyi farklı kılan alametlerden bir tanesi bu. Bütün peygamberlere sahabenin inanması ve birileri arasında fark gözetmemeleri. Öyleyse eşyanın tabiatına uygun değil mi bir takım kitapların zaman içerisinde değiştirilmesi? Çünkü Allah Teala o kitaplara bu kitabın muhafızı biziz dememiş. Ama Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'e bunu koymuş. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kelimesi geçiyor. Allah Teala 3 defa kendisinden bahsediyor. Şeytanın Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine müsaade etmeyeceğini kesin olarak ifade buyurmuş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi, kod numarası 1.2.2. 1. yılın 2. semestrinin 2 numaralı konusu dinlerin birleştirilmesi. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz beraberce baktığımız zaman. Peygamberler ya peygamber olarak vazifelendirilir, onlar nebilerdir. Veya peygamberlerin olmadığı devrede nebi olmayan resuller vardır. Bütün peygamberler yani nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller peygamber yani nebi değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, peygamber resuller. Bir kısmı velidir, evliya resuller. Öyleyse huzur namazının imamiyet görevi, imamet görevi asaleten Allah'ın nebilerine aittir. Ama nebilerin bulunmadığı
fetret devirlerinde Allah-u Teala bütün milletlerde beaz ettiği, vazifeli kıldığı resullerinden birini huzur namazının imamı olarak vazifelendirir. Bu imam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir zaman nebi resul olamaz. Resuldür ama evliya resuldür. Öyleyse Allah-u Teala ile olan dizayna baktığımız zaman bu istikamette Allah-u Teala'nın resullerini vazifeli görüyoruz. Allah-u Teala bir nebisine kitabı indirdikten sonra mesela Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, o devirde ona bağlı olanların hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ama ondan sonra aradan geçen 100 seneler, 1000 seneler İblisin gayretiyle insanlara o peygambere indirilen temel hükümleri adım adım unutturmuş. Yetmez, indirilen kitapların değiştirilmesi söz konusu olmuş. Böylece bilmem kaç asır sonra bugüne ulaşan Tevrat'ın, Ahd-i Atik'in, eski ahidin muhtevasına baktığımız zaman hakikaten bir ayrı ayrılmış bir metin görüyoruz. Aradan geçen asırlar, 1000 yıllar, bugüne gelinceye kadar insanların inanç standartlarında ve tatbikat platformunda büyük değişiklikler husule getirmiş. Ne yazık ki geçen asırlar insanın tabiatında olan dejenerasyonun iblis tarafından çok kurnazca ve ustaca kullanılmasıyla adım adım insanları dinden ayırmış. İşte bundan 1000 seneler önce İsrailoğulları Hazreti Musa'ya inen Tevrat'ın bütününe tabi oldular. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Bütün İsrailoğulları mı? Hayır. Sadece ona tabi olanlar. Sonra mı? Sonra asırlar geçtikçe bu konu insanların, İsrailoğullarının büyük kısmı tarafından unutuldu. Allah'a ruhun, veçin, nefsin teslim edilmesi olayı adım adım yüzyıllar geçtikçe unutuldu. Ve insanlar Allah'a teslimin ne olduğundan büyük kitleler itibariyle artık haberdar değiller. Ama Hazreti Musa'dan bu tarafa ona tabi olanlara tabi olanlar, ondan sonraki nesil o tabi olanlara tabi olanlar, onlara tabi olan kendilerinden sonra gelen nesil ve bu nesiller tabiyetini bugüne kadar devam ettirmişler. İsrail kavminin küçük bir kesimi bunu bugüne kadar devam ettirmiş. İşte onlar bugün Allah'ın dinini yaşıyorlar. Hazreti Davud'a indirilen Zebur'un bugüne kadar ulaşan asırlardan asırlara ulaşan tabiiyet müessesesiyle
bugüne ulaşanlar, onlar da dinlerin esasını yaşamaya devam ediyorlar. Büyük toplumlar içinde küçük küçük, küçücük gruplar. ...2000 yıl evvel Hazreti İsa'ya tabi olan havarilere tabi olanlar, onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, nesiller boyunca bugüne kadar ulaşmışlar. Tabiyet meclisi devam etmiş, devam etmiş. Bugün de Allah'a ruhlarını, meçlerini, nefslerini teslim eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar. Özellikleri var bu insanların. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de hep şunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir. Onların içinde sizin gibi namaz kılan, tek Allah'a inanan, sizin peygamberinize inanan, sizin gibi zikir yapan, sabahlara kadar zikreden insanlar var diyor. Onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır diyor. Onların çoğu manastırlarda yaşar diyor. Ama diyor, manastırlarda yaşayanların da bir kısmı zamanla dedelere bulmuşlardır. Öyleyse büyük toplumlar, ama büyük toplumların içinde küçük gruplar, iki ayrı muhteva içerisinde iki safayı yaşayan insanlar. Bir kısmı dinlerini unutmuşlar. Başka bir din çıkarmışlar ortaya. Allah'a teslimi içermeyen, ihtiva etmeyen bir inanç serisi çıkarmışlar insanlar ortaya. Ve adım adım her din diğerlerinden farklı kılmış kendisine geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca. Arkasında kim var diye düşünmüyorsunuz artık. Biliyorsunuz ki arkasında iblis var. Her türlü tehlikeyi insanlara ulaştıran, onları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaya çalışan, kendini nasıl uzaklaştırmamışsa aynı istikamete uzaklaştırmaya çalışan, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme ulaştırmaya çalışan, kendisi gibi bütün insanları mutsuz kılmaya uğraşan iblis her asırda, her devrede yapacağını hep yapmıştır insanoğlunu. Ve insanı kendisi gibi Allah'ın yolundan saptırmayı başarmıştır. Bir korkunç olayla karşı karşıyayız. Zaman içerisinde mutlaka şeytan bir trajediyi, bir faciayı devreye koyuyor. Mutlaka insanları Allah'ın temel hedeflerinden saptırıyor. Bu sadece bu üç peygamber devrinde başlayan güzelliklerin yok olması, dejenere olması sadece o dinlere ait değil. Dünya üzerinde ne kadar inanç varsa başlangıçta hep en güzel dizayn içine başlamıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki en küçük bir topluluk bile yoktur ki diyor, eğer o topluluk başkalarından haber alamıyorlarsa biz onların içinden birisine vahyetmeyelim, bu diyor imkansızdır. Mutlaka onları da haberdar kılarız diyor. Yani Amazon ormanlarında Pigme kabilesi 50 kulübelik bir yerliler grubu, bir köy. Onların da bir tanesini Allah-u Teala mutlaka vahyediyor. Mutlaka Allah'ın doğrularını söylüyor.
Ama kabilenin büyücüsü ertesi gün adamı öldürüyor, bu işi bitiriyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bütün dinlerin dejenerasyonu aslında sadece tek bir dinin dejenerasyonu ve iblisin son derece kurnaz bir planı. Neden? Çünkü dejenerasyonu öyle bir standarta tavuk getiriyor ki her peygamberin standartlarına devam edenleri mutlaka başkalarından farklı yönlere ulaştırıyor. Böylece herkes başka dinleri kendi dinlerinin dışında başka dinler zannediyor. Özellikle de onların içinde bir takım insanlar, ne yazık ki din adamları, başka dinlerin mensuplarının kendilerinin düşmanı olduğunu söylüyorlar. Sonuç mu? İnsanların birbirine düşman olduğu bir dizaynı içeriyor. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aynı dejenerasyonu İblis İslam'da da başarmış. İslam'ın Kur'an dizaynı içerisinde safhalarına baktığımız zaman 7 tane safha görürüz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak, ona teslim olmak. Üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safhada nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safhada irşada ulaşmak ve iradenin teslimi için hazır hale gelmek. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir dizayn bütün peygamberler tarafından yaşanmış mı? Hepsi tarafından. O peygamberlere direkt olarak tabi olanların hepsi tarafından yaşanmış mı? Hepsi tarafından. İşte Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sahabenin bütün bu safhaları yaşadığını söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olmuş. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olunmuş. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Bunlar Hülefai Raşidin. İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler. Ondan sonra da halifeler gelmiş. Ama insanlar o halifelere sadece dünya işleri için biat etmişler. Ama tabiiyet sahabeye yapılmış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabinin ister ensar olsun ister muhacirin irşat makamının sahibi olduklarını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber 7 safhayı yaşamışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun olmak yetkisini almışlar. Onlara tabi olunmuş, adlarına tabi'in diyoruz. Tövbe'yiz tabi'inden bahsediyor. Sonra tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ta zamanımıza kadar tabiyet gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Biz mürşitlerimize tabi olmuşuz, bizim neslimiz. Sizler de bizlere tabi oluyorsunuz. Kıyamete kadar bu tabiiyet müessesesi hep var olacaktır. Ve ne gördük? İslam'ın da ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an'daki temel farzlarını bugün unutmuşlar. İslam'ın 5 tane şartına endekslenmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.
Diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın yani Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı vardır. Bu saydığımız şartlar. Kim bu şartları yerine getirirse o İslam'dır. O mutlaka Allah'ın cennetine gider. Böyle diyorlar. Allah-u Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenlerden hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe benim cennetime giremez diyor. İslam'ın 5 şartını da yerine getirsinler. Daha ötedeki şartları da yerine getirsinler diyor. Eğer bana ulaşmayı dilemezlerse ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezlerse hiç kimse Allah'ın benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Camilere gidin, dinleyin koca efendileri. Ne göreceksiniz? Allah'tan korkmaya davet ediyorlar size. Ne göreceksiniz? İslam'ın 5 tane şartını yapın, ötesine karışmayın. Doğru olsa cennete gidersiniz diyorlar. Ama hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala cennetle cehennemi ayıran bir duvar çekmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetine atarım, teslim ederim. Mutlaka benim cennetime girer. Kim bana ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın benim diyor cennetime giremez. Hadi gelin bakalım ayetlere ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. O diyor insanlar var ya, onlar bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Onlar diyor Allah Teala dünya hayatından razı olurlar. Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra buyuruyor ki Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kısaca diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bana ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Peki dileyen ne olur? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr'a yemin ederim innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amenü olanlar hariç diyor. Bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor. Onlar cehenneme girmezler diyor. Onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse işaret açık ve net olarak geliyor. Allah-u Teala işaretini vermiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse gene mutlaka Allah'ın cehennemine girerler. Bu kadar basit. İnsanlar vardır. Ölmekte olan yakınları ölürken öyle ona la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de diye ısrarla onu söyletmeye çalışırlar. Sorarsınız. Yahu kardeşim ne diye bu kadar uğraşıyorsunuz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse her bunu söyleyen cennete girer. Ve biz de babamıza bunu söyletmeye çalışıyoruz ki
söylesin de doğru pası cennete girsin diye. Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? İblis insanları asıl uğraşmaları lazım gelen hedefin bütünüyle dışına atmış. Ve hadis kitapları, birçok yanlışı, Kur'an-ı Kerim'e uymayan şeyi doğru diye insanlara sunuyor. Onlar da bu diyorlar, Buhari dünyadaki en sağlam hadis kitapları ciltleri, 12 cilt. Burada da doğruyu yazmayacak mı? Ne zaman yazacak doğruyu? Sevgili kardeşlerim, o kitabın veya başka bir kitabın doğruyu yazması diye bir hakikate sarılamazsınız. Hakikat, Kur'an hakikatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Benim hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman söylediğimiz safhaları görürsünüz. Bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün sahabenin bu safhaların hepsini gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin bu safhaları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti Davud'un ve tabiyette olan, onun tabiyetinde olan herkesin bunları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olan bütün havarilerin bunları gerçekleştirdiğini görürsünüz. Ve bugün yaşayan nesilleri inceleyebilirseniz, bütün dinlerin içinde bu esasları yaşayan küçük grupların hala hamdolsun ki var olduğunu görürsünüz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Çok muhteşem bir yere ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çok muhteşem bir yere ulaşıyoruz. Evet, insanların çoğu dalalette kalmışlar. Çoğu dinlerini unutmuşlar. Ve gene insanların çoğu kendilerini başka dinlerden farklı bir dinin sahibi zannediyorlar. Ve gene insanların çoğu kendi dinlerinin dışında olan insanları kendilerinin düşmanı zannediyorlar. Bütün bu zan müesseselerini silmek zamanı gelmiştir. Bunların hepsi sadece kuru zanlardır. Realite o değildir. Realite tek bir din vardır. Ne kadar peygamber gelmişse hepsine Allah-u Teala tek Allah, tek bir din önermiş. Bana teslim olacaksınız diyor. Hepsi de teslim olmuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca peygamberlerinden bahsettiği zaman onların teslimlerinden de bahsediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda biz İslam olarak baktığımız zaman Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa onu yapmış. Ona tabi olanlar sahabe ne yaptıysa onu yapmış. Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, onlar da aynı şeyleri yapmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışsa aynı şeyleri yapmışlar. Hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyerek başlamışlar bu işe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, arada hangi farkı görebilirsiniz ki? Asırlar boyunca insanların Allah'a karşı yaptıkları ibadetlerin şekli asırlara bağımlı olarak adım adım değişiklikler göstermiş olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. İnsanın nisyanla mağrur olan zihni, yani unutmakla hasta olan zihni, adım adım peygamberler zamanında yapılan olayları hep unutmuş. Allah Teala Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor. Namazını kıldıktan sonra kalktı diyor. Meryem'in yanına gitti diyor.
Bütün peygamberler namaz kılıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kılıyorsa aynı şekilde namaz kılıyordu. Hazreti Adem'den başlayan bir ibadet müessesesi. Bizatihi Allah'ın öğrettiği, Hazreti Adem'e öğrettiği, Cebrail aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretilen, bütün peygamberlere öğretilen aynı şey. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar dinin temelleri. Şimdi biz bunları yapan Allah'ın cennetine giremez deyince bunlara düşman biri zannediyorlar bizi. Sevgili kardeşlerim, onlar 5 vakit namaz kılıyor, biz 7 vakit kılıyoruz. Onların bir günlük zekatlarını toplarsanız biz onların 3 katı namaz kılıyoruz zekat sayısı itibariyle. Ondan sonra da biz eğer söylersek ki İslam'ın 5 tane şartını mı yapıyorsunuz? Onlarla cennete giremezsiniz diyorsak zannediyorlar ki bu herhalde namaz filan kılmıyor. 5 vakit namaz yok. 5 vakit yok. 7 vakit var. 5 vakitten sonra onları tamamen ve borçlarla beraber eda ettikten sonra 2 günlük de fazla borç ödedikten sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Haberler nasıl orada? Sevgili kardeşlerim. Öyleyse bizi ne kadar yanlış tanıyan insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün dostları iblis tarafından insanlara hep böyle lanse edilmiş. Bu yüzden Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbirinin ardı sıra aralarında boşluk bırakmadan ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul göndersek bütün kavimler Resulleri reddettiler diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor Allah Teala. İblis boş durmuyor. Bütün gücüyle gözetliyor insanlara kurtuluş nereden gelebilir? Onu mutlaka mani olmak istikametinde, engellemek istikametinde iblis muhakkak harekete geçiyor. Her devirde bu böyle oldu. Şimdi 21. yüzyıldayız. İkinci milenyum da bitti. Ve bir eşikten öbür tarafa geçtik. İkinci asr-ı saadeti yaşamak için dünya inananları bir araya gelecekler. Dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Onların tabirini kullanıyorum, dinlerin birleştirilmesi diye. Aslında sadece Allah'ın tek dininin yeniden aslına rücu etmesi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 100 üzerinden 100 bütün konularda anlaşmak mümkün mü? Değil tabii. Ama ben size sormak istiyorum, önemi var mı? Anlaşamadığımız konular oldu diyelim. Onları beraberce buzdolabına kaldıracağız. Tartışmayacağız. Tartışıp kavga etmek yerine birbirimize beraberce vücuda getirdiğimiz sistemleri anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizim için konu çok kolay görünüyor. Neden öyle? Çünkü kim itiraz ederse biz onlara onların içindeki bizim yaptıklarımızı yapanları gösterebiliriz. Onlar da o zaman itiraz edemezler. Neye itiraz edemezler? Onların ve bizim aynı şeyleri yaptığımıza. Neye itiraz ederler? Onlar öyle yapsınlar, biz öyle yapmayız diyebilirler. İşte konunun asıl üzülecek yerine şimdi geldik. Ne yazık ki onların çoğu gene bu güzellikleri yaşamaktan mahrum kalacaklar. Ama sevgili kardeşlerim,
eğer kalın çizgilerle üç ana dinin içindeki bu azınlık grup aynı şeyleri yaşayanlar, Allah'ın dostları, onlar bir araya gelebilirlerse bu bir kuvvettir. Onları yakından tanıyanların hepsi onlarla beraber olacaktır. Belki gene çok büyük kitleler değil. Ama bu grupların işbirliği var ya, o zaman bütün dünyaya bir şey ispat edilmiş olacaktır. Bütün dinler yoktur. Tek bir din vardır. Biz hepimiz o dini yaşarız. Allah'a teslim olmayı. İşte ister İsrailoğullarından olsun, ister Hristiyanlardan olsun, ister İslam'dan olsun, bizler sahabenin yaşadığı hayatı yaşıyorsak, onlar havarilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsa, sahabenin yaşadığı hayatla havarilerin yaşadığı hayat aynı hayat. Bizim yaşamakta olduğumuz hayat aynı hayat. Allah'a teslim olmak. İşte bu insanların arasında bunları yaşayanlar hamdolsun ki var. Ve tanıyoruz onları. Elbette hepsini değil. Ama tanıyoruz. Son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Onlar da bizi tanıyorlar. Öyleyse ikinci asrı saadet için ilk çekirdek bu insanlardır. Yeter mi? Yetmez. Onların arasında bütün kavimlerdeki şu anda yaşamakta olan resuller var. Bütün kavimlerdeki şu anda yaşamakta olan resullerin hepsi biz sizlere ne anlatıyorsak aynı şeyi anlatıyorlar. Allah'a teslim olmanın üzerimize farz olduğunu, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz gerektiğini ve güzelliğin bütün dinlerdeki insanlar aslında tek bir dinin mevcut olduğunu kabul etmeleri noktasından sonra oluşacağını, işte bunları söyleyecekler hepsi. Öyleyse başka dinlerden insanların sizin yaptıklarınızı yaptığını onlardan öğrenmeniz, sonra sorup teyit almanız muhteşem bir olay değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da bizim gibi ruhlarını ve içlerini, nefslerini Allah'a teslim ediyorlarsa, eşelediğiniz zaman adım adım kalp gözlerinin açık olduğunu görüyorsunuz. Kalp kulaklarının açık olduğunu görüyorsunuz. Ve sizin yaşadıklarını, yaşamakta olduklarını görüyorsunuz. O zaman farklılık var mı? İşte o zaman insanlığın insan olma devrine gireceğiz. İkinci asr-ı saadet, dostluk çağı, sevgi çağı, bir altın çağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dünya sulhu söz konusu. Bu dünya sulhu bu insanların eseri olacaktır. Allah'ın yolunda birleşen inanç sahiplerinin. Belki son savaş inananlarla inanmayanların dünya üzerindeki son savaş olacaktır. Sevgili kardeşlerim, denizler dalgalanmadan durulmaz. Dünya sulhu bir birleşmeyi mutlaka gerektirir. İşte bu birleşmede inanç sahipleri hangi dinden olurlarsa olsun aynı şeyleri yaşayanlar, yaşamakta olanlar, Allah'a teslim olanlar ve teslim olmakta olanlar, onlar bir araya geleceklerdir. Nükleus
bunlardan teşekkür edecektir. Çekirdek sarı etraflarında ağır ağır halkalar oluşacaktır. Farklılıklar mı? Unutmayın sevgili kardeşlerim. Her ağaç bir tek gövde taşır. Oradan ana dallar, oradan tali dallar, sonra tali dalların dalları ve yaprakları gelinceye kadar bir tek ağacın için üzerinde binlerce yaprak görürsünüz. Ama bir tek kök, bir tek gövde. İşte o tek gövde tek dindir. Allah'ın dini. İblis ne kadar insanları saptırsa, işte size en güzel müjdeyi vereyim ki bütün insanları birden saptıramıyor. Mutlaka o insanların içinde bir kısmı Allah'a teslim olanlara teslim olanlar olarak bütün o toplumların içinde yaşamaya devam ediyor. Rusya bir komünist rejimin sonunda çöktü. Zannediyor musunuz ki hepsi dinlerini unutmuşlardı? Hayır, onların içinde de teslim olanlar vardı. En koyu zulüm rejimlerinin içinde de hala Allah'a teslim olan binlerce insan yaşamakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir din, tek bir Allah. Öyleyse Allah-u Teala vahdet meselesini hangi cepheden koymuş ortaya? Vahdet. Niçin Allah-u Teala İslam, İslam, İslam derken Hanif diyor? Hazreti İbrahim'in dini Hanif'ti diyor. Sonra inceliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i Hanif dininden Allah'ın muradına. Aa, bir de bakıyorsunuz Hanif olanlar Allah'a teslim olanlarmış. Birinci özellik. İkinci özellik Allah'ın tekliğine inananlarmış. Üstelik de böyle bir vahdaniyette, teklik ilkesinde sadece Allah'ın tekliğine inanmak değil, inananların tek bir kitle oluşturması Allah'a teslim olanlar olarak. Nereye vardık? Başı ve sonu aynı oldu. Allah-u Teala'nın ilk peygamberi, ilk yarattığı insan Hazreti Adem. 1200 yıllık hayatında yaklaşık 24 tane nesil yetiştirmiş. Her 100 sene 4 nesil oluştursa 1000 senede 40 nesil. 200 senede de 8 nesil, 48 nesil. Yaklaşık 50 nesil. 50 nesille birlikte yaşamış Hazreti Adem. Hepsine de aynı şeyleri anlatmış. Bir kısmı tabi olmuşlar. Allah'a teslim olmayı da başarmışlar. Bir kısmı ne tabi olmuş ne de başarmış. Her zaman aynı şey olacaktır sevgili kardeşlerim. İnsan iradesi hür bir iradedir. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna alamazsınız. O kendi iradesiyle bu konunun kararını vermek mecburiyetindedir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, ondan sonra hayat diye bir şeyin var olduğunu fark edecektir. İnsan olarak yaratıldığı için Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler edecektir. Sizler gibi sevgili kardeşlerim, neden o kadar çok şükrediyorsunuz? Neden o kadar çok hamd ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Allah size mutluluğu içeren davetiyeler çıkarması sizler için yetmezdi. Yaşamasaydınız sadece anlatılan hikayeler olacaktı sizin için. Ama siz Allah'a teslim olmayı yaşadınız. Yaşıyorsunuz. Öyleyse dünyadaki en kolay şey cennete girmek dediğim zaman herkes bana hayretle bakıyor. Öyle olsa herkes cennete giderdi diyor. Doğru mu? Doğru tabii. Öyle olsa herkes cennete giderdi. Ama bilselerdi. Allah-u Teala böyle soruyor Kur'an-ı Kerim'de.
neden akıl etmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Hiç diyor bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Hep insanların kafasını kurcalar bu sual. Neyi bilenler, neyi bilmeyenler. Eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek şeyi bilenler. Allah'a ulaşmayı dilenenin kendilerini cennete götüreceğini bilenler. Bilmeyenlerle bir olur mu? Olmaz. Onlar bir tek dilekle Allah'ın cennetine girecekler. Ötekiler hayatları boyunca ibadet edecekler. Ama Allah'ın cennetine giremeyecekler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse ne demek istiyorum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi adamlar bakıyorlar, yahu diyorlar, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı cennete giremeyecekmiş. Öyle biliyorlar. Biz kim? Cennet kim? Cennet nere, biz nere? Öyleyse bu iş olmaz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıymış. Ve ey gafil diyor Allah Teala, sen bana ulaşmayı dilersen ben seni mutlaka cennetime alırım. Ve şunu da bil diyor, dilemezsen ne yaparsan yap benim cennetime giremezsin. Öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerimizde eğer Allah'ın sırlarına birazcık yakın olabilsek, o zaman iblisin bize neden bunları unutturduğunun farkına varırız. İblis bütün insanlara bu hedefleri özellikle unutturuyor ki onları kendisiyle beraber cehenneme götürsün. Öyleyse Allah'ın dostları neyi haber verir? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan en güzel şeyleri haber verir. Allah'ın dostları kimdir? İfadeye dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Allah'ın dostları kimdir? Allah'a çağıranlardır. Şeytanın dostları kimdir? Allah'a çağırmayanlardır. Çünkü şeytana çağıramazlar. Çağırdıkları zaman insanlar şeytana düşman olarak biliyorlar ya, hiçbir zaman başarılı olamazlar. Ama Allah'a çağırmadıkları zaman otomatik olarak şeytana çağırmış oluyorlar zaten. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin mümeyyiz vasfı neydi diye soruyorum size. Bana cevap verin. Diyeceksiniz ki Allah'ı çağırıyorlardı. Aynen. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, yani benim sahabemin, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basiret hastasıyla, görme hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ne yapmışlar? Allah'a çağırmışlar. Aradan geçmiş 14 asır, 14 asır sonra biz diyoruz ki biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci çağrı. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması için mürşidinize tabi olun. İkinci çağrı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve teslim edin. Üçüncü çağrı. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim edin. Beşinci. İrşada ulaşın. Altıncı. Ve iradenizi de Allah'a teslim edip Allah'a köle olun. Yedinci çağrı. Hepsi Allah'a çağırın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı iyi tanıyın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmeye çağırıyordu. Bütün size ait olan sizdeki bütün emanetleri Allah'a teslim etmeye çağırıyorlardı. Ve bunu başardılar. Kendileri
Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da Allah'a teslim oldular.

sürecek. Onlar Allah'ın yegane dininin dünya üzerindeki şu anda yaşamakta olan temsilcileridir. Bütün kavimlerin içinde şu anda mutlak olarak resimler yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, onlar geleceğin mimarlarıdır. Ve gelecekte insanlık mutlaka sülh ve sükun üzere birleşecektir. İkinci asr-ı saadet, yani Kur'an-ı Kerim'de sabikun el ahirin olarak geçen insanlar, onlar sizler olacaksınız. Asr-ı saadeti yaşayanlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sabikun el evvelinden bahsediyor, isim koyuyor. Sabikun el evvelin diyor. Evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, üç safayı kazananlar. Salah makamı, İhlas makamı ve Ulu'l-Elbab makamının müntesipleri. Sonra Allah-u Teala El-Vaka suresinde kıyamet günü üç grup oluşur diyor. Ashab-ı Meymene, evvela Ashab-ı Meşem ediyor. Meşhum olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Kitapları soldan verilenler. Sonra Ashab-ı Meymene diyor. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, ruhlarını, beşlerini, nefslerini, en azından ruhlarını Allah'a teslim edenler. Sonra da sabikun diyor Allah Teala. Üçüncü grup. Ve sabikundan bahsediyor gene El-Vaka suresinin ondan sonraki ayet-i kerimesi. Sabikun el-evelin ve ahirin diye iki gruba ayırıyor. Birinci grup kim oldukları belli Allah Teala sahabe diyor. İkinci grup işte onlar sizler olacaksınız. İkinci asr-ı saadetin müntesipleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecek sulh ve sükun devri olacaktır. İnsanların bunca düşmanlığına, bunca nefslerine tabi davranışlarına rağmen bir asr-ı saadet mutlaka bu dünya üzerinde yakın gelecekte yaşanacaktır. Her şeye rağmen. Onlar ne kadar kuvvetli gibi görünürlerse görünsünler, aslında boş bir çuval gibidirler. Göreceksiniz ki gelecek bütün güzellikleriyle sizleri kucaklayacaktır. Bütün dinlerin birbirine yaklaşacağı yeni günlere ulaştık. Bundan sonra ufukta bir güzellik, bir beraberlik, Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik mutluluk. İkinci asr-ı saadet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem dizayn. Biliyorsunuz ki her şey Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Yüce Rabbimize sonsuz hamse şükredelim. O bizleri ikinci asr-ı saadete ulaştıracağı için, dinleri birleştirmeyi nasip kılacağı için, geleceğin bu güzelliklerinde el ele, gönül gönüle beraber olmak ümidiyle, dualarımızla Allah-u Teala'nın sizlere cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan buyurması, nimet olarak vermesi dileklerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullahirrahmanirrahim. Estağfirullahirrahmanirrahim. Estağfirullahirrahmanirrahim. Estağfirullahirrahmanirrahim. Estağfirullahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

0: sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdik. Bugünkü konumuz davranış şekilleri. Biliyorsunuz ki Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutlu olmanız. Herkes mutluluğu arıyor. Herkes mutluluğun peşinde, saadetin peşinde. Ama insanların büyük kısmı, çoğu, hatta çok büyük bir kesimi mutsuz. İşte bunun arkasında mutsuzluğun sebebini oluşturan faktörü aramak lazım. Bu, Allah'ın tekniğini bilmemekten kaynaklanır. Madem ki Allah-u Teala bizi yaratmış, madem ki Allah-u Teala en çok bizi seviyor ve madem ki Allah-u Teala sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse yaratıcı olan Allah'ın yarattığı bizleri nasıl mutlu edeceğini bilmeliyiz. İşte bu bilginin standartlarına ulaştığımız zaman bunun arkasında daimi zikir görüyoruz. Zikir müessesesini siz arttırdıkça nefsinizdeki afetlerin yok olduğunu, onun yerine ruhunuzun hasretlerinin yerleştiğini göreceksiniz. Ve nefsinizdeki afetlere Allah'ın nurları, faziletler adıyla galip geldiği zaman, %50'den fazla nur oluştuğu zaman nefsinizin kalbinde, siz mutluluğun yarısını yaşamaya başlarsınız. Hedefiniz o nurları daha arttırmaktır. Ve arttırdınız, daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doldu. Ne olur? Mutlak bir dünya saadetinde beraber yaşarsınız. Öyleyse bir insanın saadeti bütün boyutları yaşaması bir yer mi gösteriyor? Bir hedef mi gösteriyor? Evet, o hedef nefsinizin kalbinin bütünüyle afetlerden kurtulması ve Allah'ın nurlarıyla dolması. Bunu daimi zikirde sağlarsınız. Ama dersiniz ki biz daimi zikre ulaşmadan da bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. O da mümkün. Ama burada kendinizle çok ciddi bir mücadeleyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmak için hep o hedefe ulaşmışlara dikkatle bakın. Onlar nasıl davranıyorlar? Onlar acaba ne yapıyorlar? Onların yaptıkları davranışlar onların tabii davranışlarıdır. Nefslerinde afetler olmadığı için afetleri olmayan bir insan hüviyetine davranacaklardır. Yani nefsleri de tamamen Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için hayrı istediği, ruhları zaten ezelden beri hayrı istediği cihetler, İç dünyalarındaki kavga bitmiş insanlardır onlar. Bu sebeple mutlu dururlar. Hem nefsleri hem de ruhları hayır istediği için hep hayır işleyen insanlardır onlar. Bu sebeple madem ki insanlar hayır işliyorlarsa arkasından mutluluk duyacaklardır, şer işliyorlarsa mutluluk duyacaklardır. Bu insanlar hep hayır işlediklerine göre hep mutluluk duyacaklardır, huzur duyacaklardır. Öyleyse onlar başkalarıyla olan davranışlarının arkasından da huzur duyacaklardır. Çünkü başkalarının kendilerine hep hayır yayılmaktadır. Çevresinden de onlara hayır geri dönmektedir. Bu sebeple de mutludurlar. Onların mutluluklarını oluşturan faktörleri birer birer baktığınız zaman bunların sizde olmadığını görüyorsunuz. Daimi zikre ulaşmadığınız için. Ama bunları düşünce sisteminizde destekleyebilirsiniz. O hedefe zikir olarak ulaşmasanız bile doğru davranış biçimleriyle mutluluğa yaklaşabilirsiniz. İşte bugünkü sohbetimiz bu mutluluğa nasıl yaklaşacağınız konusunda. Demek ki davranış biçimlerimiz mutluluğa ulaşmamızda son derece önemli faktörler. Evvela kendinizi tanıyın. Ruhunuz var, Nefsiniz var ve fizik vücudunuz var. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Nefsiniz sadece afetlerden oluşur. Bütün çirkinlikler ve şeytanın terkinlerine açık olan kesim nefsinizin afetleridir. Fizik vücudunuz zaten hepiniz biliyorsunuz. Nefsinizin afetleri bu kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytanın açık ihticagahlarıdır. Yani her afetinize şeytan tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Yetmez, şeytan sizin nefsinize tesir ederken bunu hep sizin kendi düşünceniz olarak göstermeye çalışır. Ve iç dünyanızdan gelen yanlış dürtülerin başka insanlara fenalık etmek istikametinde harekete geçen dürtülerin kendinize ait olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onları oluşturan şey şeytanın terkinleridir. Şeytan düşünce sahanıza girer ve sizin düşünceleriniz gibi kendi düşüncelerinizi size yutturmaya çalışır. Kendi düşüncelerini size kabul ettirmeye çalışır. Ve hep üzülürsünüz. Neden böyle düşündüm? Neden yanlış düşündüm? Bu yanlış düşüncem nereden kaynaklandı? Ben böyle düşünmüyordum, biliyordum aslını. Ama gene bu olayda gene aynı yanlış düşüncenin esiri oldum. Hayır, o sizin düşünceniz değil. O başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesi. Unutmayın, o sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Mutsuz olmanızı temin etmek istediğinde de hep yanlış şeyleri size kabul ettirmeye çalışır. Zulmü kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara eziyet vermenizi kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara yanlış davranmanızı kabul ettirmeye çalışır. Ve bunu tatbik sahasına geçiremese bile düşünce sisteminizde bunu mutlaka tahakkuk ettirir. Ve siz de aslında ben böyle düşünmezdim ama bana ne oldu diye düşünürsünüz. Ben böyle düşünmezdim, başkalarına kötülük etmeyi istemezdim. Ama acaba nereden geliyor bu düşünceler? Bu düşünceler size şeytandan geliyor. İşte yapmanız icap eden şey bu noktadan sonra başlar. Evvela bilirseniz ki sizi üzen hangi olay varsa o olayın davranışına size iten şey şeytanın nefsinize yaptığı telkinlerdir. Sizin düşünce sahanıza girerek kendi düşünceniz gibi size yutturduğu onun düşünceleridir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Ne zaman bir negatif faktör içinizden gelirse, başkalarına kötülük etmek istikametinde sizi tesiri altına almışsa, işte o zaman şeytan devrededir. Onunla mücadele edin. Şeytanla mücadele edin. Bu mücadele sizler için mutlaka son derece önemli bir keyfiyettir. Allah-u Teala'nın indinde sizler için olgunlaşması lazım gelen meyve, nefsinizin afetlerine, düşünce sisteminize karşı çıkmak, şeytanın onlar üzerinde vücuda getirdiği negatif davranış biçimini yok etmek, pozitife çevirmek. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız bunu yapabilmek imkanının sahibi olduğunuzu hatırlatırım. Allah Teala sizden yana, bunu hiç unutmayın. Bu demektir ki kainattaki en büyük güç, bütün güçlerin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Niye öyle? Çünkü siz tasavvuftasınız. Siz Allah'ın yardımını hak eden bir pozisyondasınız. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu olay böyle gerçekleşir. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Allah'ın yardımıyla halledemeyeceğiniz hiçbir negatif faktör yoktur. Şimdi davranışlarınıza dikkatle bakalım. Etrafınızdaki insanlarla sizlerin arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Siz onlara bir belli davranış biçimiyle davranırsınız, onlardan bir tepki gelir. Onların tepkisi sizin için bir yeni tepkinin doğmasına vesile olacak olan bir davranış biçimidir. Siz de onların davranışına bir tepkiyle cevap verirsiniz. Sizin bu son tepkiniz onlar için yeni bir etkidir ve bu etki onların davranış biçimini oluşturur. Öyleyse devamlı bir etki ve tepki münasebetleri içindesiniz. Mütemadiyen çevrenizden etki alırsınız. Mütemadiyen onlara tepki gösterirsiniz. Mütemadiyen sizden gelen etkiye çevreniz tepki gösterir. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Ve eğer bunlara hakim olamazsanız, spiral giderek yükselir, negatif istikamette yükselir, öfkeye dönüşür, öfke sonu belli olmayacak kargaşalıklara yol açar. Unutmayın, bunu durdurmak sizin elinizdedir. Etrafınızdan ilk etki, negatif etki size ulaştığı zaman şöyle durup bir an düşünseniz. Ben bu bana yapılan hakarete, öyle bir olayın var olduğunu düşünüyorum. Hakaret etmiş biri size, bu size gelen etki. Düşünüyorsunuz, ben bu hakaretle mukabele edebilirim. Hatta ona bir tane yumruk atabilirim. Sonucun ne olacağı belli değil. Ama nefsiniz şiddetle sizden bunları yapmanızı ister. En azından ondan daha fazla bir hakaretle ona hakaret etmenizi, olmazsa bir tane yumruk atmanızı, ona bir zarar vermenizi, onun sizin üzerinize vücuda getirdiği o hakaretin verdiği etkiyi yok etmek için şiddetle ondan intikam almayı. İşte nefsinizin isteği budur. Bu isteği oluşturan şey ise şeytandır. Şeytan hepinizle tek tek meşgul olur. Her olayda size mutlaka tesir etmek için bir çare arar. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptıracak olan bir takım aktivitelerde bulunmaya davet eder. Bulunmaya zorlar ve baştan da söylediğim gibi bunu kendi düşüncelerinizin kılığına girerek size ulaştırır. İşte spiral büyümeden evvel siz Allah'ın dediğini yaptınız diyelim. Ne diyor Allah-u Teala? Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman kabahatli olmamanıza rağmen kendinizi kabahatli gibi kabul edip karşınızdakinden af dileyebilirsiniz. Hata bende, sizden Allah'ın huzurunda af diliyorum, beni bağışla diyebilirsiniz. Şeytan bu davranışın küçültücü bir davranış olduğunu söyleyecektir size. Karşınızdakinin sizi küçük görmesine sebebiyet verecek olan bir davranış. Oysa ki realite de bunun tam tersi geçerlidir. Böyle bir şeyi yapabildiğiniz anda şeytanın üzerinizdeki tesirini sıfıra indirmiş oluyorsunuz. Yani gösterilecek olan cehdlerin en büyüğünü sarf etmiş oluyorsunuz ve başarmış oluyorsunuz bunu. Başka birisinin size hakaret etmesi anında nefsinizin ve şeytanın şiddetle sizi ondan daha büyük bir hakaretle ona cevap vermeye zorladığı anda bunu başarabilirseniz eğer kabahatliymişsiniz gibi o kişiden af dilemeyi başarabilirseniz eğer siz olağanüstü bir şey yapmış olursunuz. Normal bir standardın ötesinde bir irade sahibi olduğunuzu evvelen kendinize ispat edersiniz. Son derece önemli bir aşamadır tasavvufta bu. Bunu herkes yapamaz. Şimdi bunu başardığınızı düşünelim. Karşınızdaki ne olur? Karşınızdakinin durumuna dikkatle bakın. Size karşı öfkeli ve hakaret etmiş. Bekliyor. Siz de ona bir hakaret edesiniz de o size daha büyük bir hakaretle cevap versin veya saldırsın. Ona bu saldırı imkanını verecek olan şey sizin ona aynı öfke temposuyla cevap verebilmenizdir. Siz de aynı şekilde ona hakaret ederseniz, aynı standartlarda onu öfkelendirecek olan şeyler söylerseniz ki nefsiniz ve şeytan mutlaka bunları ister, kavganın yeni boyutlar alması için zemini siz de hazırlamış oluyorsunuz. Onun yeniden size saldırması için bir saha oluşturuyorsunuz, bir yol açıyorsunuz. Öyle yapmadınız. Dediniz ki, hatasız olduğunuzu bildiğiniz halde dediniz ki, bu benim hatamdı, sizden af dilerim. Allah'ın huzurunda sizden af diliyorum. Beni bağışlamak lütfunda bulunur musunuz? Bunu söylediğiniz zaman kişinin size daha fazla saldırmak için beklediği kapıyı açmıyorsunuz. O kapıyı onun yüzüne kapatıyorsunuz. Saldıramaz artık. Onun davranış biçiminin daha ötelere geçebilmesi sizin vereceğiniz o cevaba bağlıydı. Daha sert bir pozisyonda onu yeni negatif davranışlara itecek bir davranış biçimine ihtiyacı var onun. Siz onu vermiyorsunuz. Bu noktada bunu yapabildiğiniz an o kişinin gözlerinde küçüleceğinizi zannedersiniz. Şeytan ve nefsiniz size bunu söyler. Oysa ki eğer diğer kişi olsaydınız karşınızdakini gözünüzde büyütür, onu Allah'ın bir dostu olarak yerlerine oturturdunuz. Çünkü karşınızdaki kişi suçlu olduğunu biliyor. Hatalı olduğunu biliyor, size hakaret etmiş. Bu hataya rağmen siz bu benim hatam diyebiliyor musunuz? Bu büyüklüğü gösterebiliyor musunuz? O zaman kavgayı bitirirsiniz. Siz bir. İkincisi, o kişinin gözünde küçülmezsiniz, büyürsünüz. Gayri ihtiyari kendini ölçecektir. Ben bu asil davranışta bulunabilir miyim diye kendini ölçecektir. Ve bulunamayacağını görecektir. Zaten yapabilseydi ilk hakareti size savurmazdı. O zaman sizin farklı bir kişiliğinizin olduğunu o kişi görecektir. Bu sulha atılan ilk adımdır. Sizin tarafınızdan atılması lazımdır. Başkaları nasıl davranırlarsa davransınlar. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini uygulamak mevkiinde olanlarsınız. Neden? Çünkü ancak siz çevrenize örnek olacaksınız. Çevrenize Kur'an-ı Kerim'in örneği olacaksınız. Davranış biçimlerini değiştirdiğiniz an başkalarından saygı görürsünüz. Hem kendi mutluluğunuzu hem de çevrenizdeki insanların mutluluğunu sağlarsınız. Bu söylediklerimi vücuda getirmediğiniz bir ortamda yaşıyorsunuz. Hem etrafınızdaki insanlarla devamlı kavgalısınız, hem siz huzursuzsunuz, hem de onlar huzursuz. Unutmayın, huzursuzluğunuz çevreyi de negatif olarak etkileyen bir faktördür. Huzursuzsanız, davranış biçimlerinize yansıyorsa huzursuzluğunuz, çevredekileri rahatsız ediyorsunuz demektir. Onlar da sizi rahatsız ediyor. Ve böylece devamlı huzursuzluktan örülü bir duvarın içinde yaşıyorsunuz. Biz Allah'ın bize gösterdiği bu muhteşem dinden uzaklaştığımız sürece hep bu huzursuzluktan içinde yaşamışız. İşte 1993 yılı sonunda Türkiye'deki dava dosyaları sayısı 15 milyon dava dosyası. Ortalama 3 kişi bulunuyor bir dava dosyasında taraf olarak. 45 milyon insan birbiriyle davalı ve davacı. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Neden? Allah'ın mutluluğunuz için gerektirdiği emirleri dinlemiyorsunuz. Tekniği bilmiyorsunuz. Mutlu olmak bunun arkasında saklıdır. Eğer söylediğimi gerçekleştirebilirseniz, bunu sükunetle yapabilirseniz, o size hakaret eden kişinin sizden af dilediğini göreceksiniz. Deneyin. Sonuç mutlaka buraya ulaşacaktır. O sizin Allah-u Teala'nın emrinde kendisi hatalı olduğu halde ona öfkelenmeyen, kızmayan, daha önce gidip ondan özür dileyen, af dileyen bir hüviyete sahip olduğunuzu mutlaka görecektir. Ve göreceksiniz ki arkasından sebepleri açıklayacaktır. Sabah eşiyle kavga etmiştir. Otobüste biriyle ayağına basmıştır. O ona hakaret etmiştir, o ona hakaret etmiştir ve bulunduğu yere bir birikimle gelmiştir zaten. Başkasından alamadığı intikamların birikimiyle gelmiştir. Siz karşısına çıkmışsınız, hiçbir hatanız olmadığı halde size ters bir davranışta bulunmuştur, hakaret etmiştir. Ve gayri ihtiyari bunun sebeplerini size anlatmak mecburiyetinde hissedecektir kendini. Bütün bunları neyle yapıyorsunuz? Bütün bunları sadece Allah'ın size söylediği şeyi gerçekleştirmekle yapıyorsunuz. Allah Teala her halükarda sizin nefsinize değil, ruhunuza itaat etmenizi istiyor. Allah her halükarda sizin şeytana değil, Allah'a itaat etmenizi istiyor. Dikkat edin, ikisi de aynı şeydir. Ruh bütün telkinleri Allah'tan alır. Nefs bütün telkinleri şeytandan alır. Ve bu şeytanın negatif telkinlerini besleyebilecek olan alanların sahibi nefsiniz, ki başlangıçta %100 böyledir. Şeytanın bütün telkinlerine %100 açık bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan. Nefsinizin bütün afetleri nefsinizin kalbini %100 dolduruyor. Şeytan hepsine tesir etmek imkanının sahibi ve sizin düşünce sisteminizin içine giriyor. Siz düşünüyormuşsunuz gibi yanlış şeyleri size telkin ediyor. Sizin kendi düşünceniz olarak onları düşünüp karşınızdakine siz de saldırıyorsunuz. Bu, eğer tasavvufun içindeyseniz, saldırı yalnız sizin şahsınızdaysa, öyle yapmamanız temel şarttır. Söylediğim gibi hareket etmeniz gerek. O anda nefsinizin o öfkesine, öfke adı verilen sisteme hakim olabiliyor musunuz? İşte bütün sır bunun arkasında saklı. O zaman şeytanın belini kırmış olacaksınız. Nefsinizin afetlerini o an olduğu yerde durdurmuş olacaksınız. Ve ruhunuz nefsinizin içinde bir yol açacak kendisine. Bir doğru davranış biçimi. Bunu yaptığınız an kavga biter. Unutmayın. Allah Teala serbest iradeyi kıymetli görmüştür. Onu kutsal kabul etmiştir. Herkesin kendi iradesi Allah'a göre kutsaldır. Siz kendi iradenizin standartları içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hudut nerede? Başkasının sahasının başladığı yerde. Kendi iradenizin hareket sahası başkasına zarar verdiğiniz noktada durmak mecburiyetindedir. İradenizle her şeyi yapabilirsiniz ama başkalarına zarar veremezsiniz. Orası sizin sahanızı aşar. İşte kendi iradenizle kendi sahanız içinde ne isterseniz yapın. Allah Teala buna karışmıyor. Ama bu davranış biçiminiz başka birisine zarar verdiği anda kendi sahanızı aştınız. Saha aşımı var, limit aşımı var. Başka birine hakaret ettiniz. Başka birinin canını sıkacak bir şey söylediniz. Bunu bilerek yaptınız birinci ihtimal, bilmeyerek yaptınız ikinci ihtimal. Unutmayın, her olayda mutlaka doğru vardır. Doğrular vardır, yanlışlar vardır. Davranış biçiminizin Kur'an'a uygun bir doğru olduğunu düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Ama o doğruyla, doğru davranışla başka bir arkadaşınıza bir davranışta bulunduğunuz zaman onun üzüldüğünü gördünüz. Kardeşiniz size dedi ki, ben senin bu davranışından şu sebeple huzursuz oldum. O doğruyu yaptığınız zaman siz onun Allah'ın emirlerine uygun olduğundan eminsiniz. Ama bu doğru bile başka birini rahatsız edebilecek olan bir özellik taşıyorsa onu değiştirmek mecburiyetindesiniz. Birçok doğrudan başka birini tatbik edeceksiniz. O tatbik ettiğiniz ikinci doğru olan şey, o kardeşinizi rahatsız etmeyecek olan bir hüviyetin içinde olmalıdır. Öyleyse siz her davranışınızla başkalarına sadece huzur veren bir insan olmaya çalışacaksınız. İşte ihlasa ulaşanlar, salaha ulaşanlar bunu yaparlar. Bunu yaptıkları zaman kendilerini zorlamazlar. Siz bunu kendinizi zorlayarak gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Onlar neden zorlamazlar? Çünkü nefslerinde afet yok. Nefslerinde afet olmadığı için nefsleri de hasletlerden örülü, ruhları da hasletlerden örülü ve hem nefsi hem ruhu sadece başkalarının hoşuna gidecek hayır olan davranışlar sergilemesini ister bu insanlardan. Ve onlar kendilerini hiç zorlamadan zaten onu yapacak olan bir yapıya ulaşmışlardır. Hep başkalarına mutluluk verecek olan davranışların sahibi olurlar. Siz o vasfa henüz ulaşmadığınız için, nefsinizde hala karanlıklar mevcut olduğu için ve şeytan oradan tesirle size kendi düşünceleriniz gibi bir şeyleri göstererek başkalarını üzecek davranışlarda bulunmayı telkin ettiği için, düşüncenizi o istikamette oluşturduğu için buna kendi düşünce sisteminizde karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz bu tarzdaki bir düşünceye karşı çıkacaktır. Ve aklından geçen o kötülüğü mutlaka yapmaya çalışacaktır. O da hakaret etmeye çalışacaktır. Daha büyük bir şekilde hakaret etmeye çalışacaktır. Ve böylece nefslerin at koşturduğu bir vücut ülkesinde hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif tesirlerdir, sizi üzücü tesirlerdir. İslam nedir? İslam bu sizin üzerinizde oluşan negatif tesirleri, sizi üzen tesirleri yok edecek bir mekanizmayı iç dünyanıza yerleştirmektir. Allah'a teslim olduğunuz zaman nefsinizin de ruhunuzun da hep hayrı isteyen bir hüviyete ulaştığını göreceksiniz. Ruhunuz zaten ezelden beri hayrı istemekteydi. Nefsiniz de o noktada, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada yalnız hayrı isteyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse siz iyi yapmak için kendinizi zorlamayacaksınız. Buna ihtiyacınız yok. Çünkü zaten iç dünyanız hem nefsinizin cephesinden hem de ruhunuzun cephesinden zaten en iyiyi yaptıracak size. Kötüyü isteyecek olan bir iç dünyanız yok. Afetler yok nefsinizde. Afetler yoksa hiçbir zaman nefsiniz size kötü bir davranış empoze edemez, teklif edemez. Aklınızdan böyle bir talepte bulunamaz. Ruhun bütün özellikleriyle dolmuş olan, daimi zikirde olan sizin nefsiniz artık yalnız hayrı isteyecektir. Ruhunuz da yalnız hayrı isteyecektir. Öyleyse sizden başka birine onu üzebilecek olan bir davranış biçiminin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse öyle olduğu sürece mutlusunuz. Neden? Hayır işleyen bütün insanların hayrın arkasından duydukları şey sadece mutluluktur. Kimdir mutsuzluğu yaşayan? Şer işleyen insanlar. Her şer, her yaptığınız yanlış davranış, her zulüm sizi 3 defa üzer. Zulmü işlediğiniz için üzülürsünüz. Arkadan ruhunuz nefsinize azap eder, yeniden üzülürsünüz. Sonra bu şerri başkasına işlediyseniz, ona zulmettiniz, ondan da size zulüm geri dönecektir. Bu zulüm size ulaştığı zaman yeniden üzülürsünüz. Arkadan intikam almak isteyeceksiniz, intikamını alıyorsunuz, intikamınızı alıyorsunuz. Yeniden üzülürsünüz çünkü bir günah işlediniz. Arkadan da ruhunuz nefsinizi azap eder, bir defa daha üzülürsünüz. Görüyor musunuz? Bir yanlışlık ard arda zincirin halkalarını nasıl bağlıyor? Etrafınızda olan ilişkilerinizi nasıl kötüye götürüyor? Ama bunu en iyiye çevirmek sizin elinizde. Unutmayın siz şu anda Mihir Vakfı'nın müktesibisiniz. Zamanın halifesine bağlısınız. Öyleyse dikkat edin, herkes davranış biçimlerinizi takip ediyor. Herkes sizin en iyi davranışları sergilemenizi bekliyor. Onlar diyorlar ki biz yanlış yaparız, biz tasavvufta değiliz. Ama siz yapmayacaksınız diyorlar. Öyleyse yanlışlığı asgariye indirecek, en aza indirecek bir davranış biçimini sergilemek durumundasınız. Mecburiyetindesiniz. Bu her şeyden evvel içinde bulunduğunuz toplumun, bu camianın bir gereğidir. Onlara Allah'a bağlı olan insanların, Allah'ın dostlarının her olayda nasıl bir davranış biçimi sergileyeceğini göstermek mecburiyetindesiniz. Bunu ispat etmekle mükellefsiniz. Siz yanlış davranışlar yaptığınız sürece bir defa huzursuzsunuz. Yetmez. Etrafınızdaki insanlarla devamlı zulmani ilişkiler içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin onlara yaptığınız her zulüm onlardan zulmün geri tepmesine sebebiyet veriyor. Bu sefer intikam almak sevdasına takılıyorsunuz. Yeniden intikam alarak ona zulmetmiş oluyorsunuz. Ona yeni bir zulüm imkanı daha vermiş oluyorsunuz. Böylece zincir halkaları birbirine negatif istikamette bağlanıyor. Her zulüm başka bir zulmü davet eder. O karşınızdan gelen zulüm karşısında intikam almak sevdasına düşmüş ve bunu tatbik etmişseniz, buna mukabil şeytanın telkinlerine uyarak siz de ona zulmediyorsunuz. Bu demektir ki onun size yeniden zulmetmesi için bir kapı açtınız. O da bu kapıdan geçerek size yeniden zulmediyor. Nefsinizdeki intikam arzusu sizin de tekrar zulmetmenizi icap ettiriyor. Bu nedir? Devamlı sizin huzursuz olduğunuz bir ortamda yaşantınızı devam ettirmenizdir. Aynı zamanda etrafınızdaki bütün insanlarla ilişkileriniz böyleyse onları da devamlı huzursuz kılan bir ortamda yaşıyorsunuz demektir. İsterseniz şöyle bir deneme yapalım. Hayatınızda bir gün çevrenizdeki bütün insanlara yanlış davranışlarda bulunun. Bunun neticesini yaşayın. Ertesi günde hepsinden özür dileyerek doğru bir davranışın biçimini sergileyin onlara. Ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığınızı o zaman daha net olarak görürsünüz. Diyelim ki hayatınızın bir devresinde hep yanlışlıklar yaptınız. Siz huzursuzsunuz. Ama çevrenizdeki insanlar da huzursuz. Eşiniz, çocuklarınız, etrafınızdaki insanlar da huzursuz. Dikkat edin sözlerime. Siz davranış biçimini düzelttiğiniz günden itibaren hem siz huzura kavuşacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar huzura kavuşacak. Aile yuvanız huzura kavuşacak. Çocuklarınız huzura kavuşacak. Eşiniz huzura kavuşacak. Ve onlardan size gelen övgü sözlerine dikkat edin ondan sonra. Üzülmez misiniz? Ben hayatımın bu kadar kesimini ne yazık ki bu yanlış davranışlar içinde geçirmişim. Tasavvufa layık olmayan davranışlar içinde geçirmişim. Ve bunu bir tasavvuf mensubu olarak yapmışım. Yazık değil mi bana diye düşünmez misiniz? İşte doğru düşüncelerinizin çevreden takdir getireceğini hiç unutmayın. Siz Allah'ın istediği gibi bir insan olursanız, çevrenizdeki insanlar size kızmayacaklardır. Size hayranlık duyacaklardır. Eğer siz şöyle düşünüyorsanız, ben tasavvufun içindeyim, tasavvufun görevlerini yaparım, başka her şey bana mız gelir, ben Allah'a karşı iyi olurum, başkalarıyla değil. Çok yanlış bir düşünce. Allah'a karşı olan vazifelerinizi yaparken, eşinize ve çocuklarınıza karşı yapmanız lazım gelen vazifeleri hiç unutmayacaksınız. İkisini de yapmıyorsanız zaten rezalet. Ama sizin aranızda vazifelerini yapmayan bir insan olduğunu düşünemiyorum. O öyle olsaydı zaten aramızda olmazdınız. Öyleyse yapmak gelen şey ben tasavvufun gereklerini yerine getiriyorum. Başka her şey bana vız gelir demek asla. Asla bu değil. Ben tasavvufun gereklerini hem herkese karşı olan vazifelerimi en üst düzeyde yaparak hem de kendi vazifelerimi en üst düzeyde yaparak gerçekleştiririm. Bunu demediğiniz sürece huzursuz olduğunuzu yaşadınız. Bunu tatbik mevkine koyduğunuz gün etrafınızda size karşı hep yanlış davranışlar sergileyen, sizi üzen, sizi hatta dövenlerin değiştiğini gördünüz. İnanamadınız gözlerinize, onlar nasıl bu kadar değişiyor diye. Onları değiştiren şey sizin davranışlarınız. Unutmayın. Hep huzursuz olduğunuz zaman sebepleri başkasına yüklemeye çalışır şeytan ve nefs. İşte o bana böyle davrandı da ben onun için mutsuzum. O bana farklı bir şekilde bir davransa ne kadar mutlu olduğumu görürsünüz. Bunu hep Bektaşi'nin namazına benzetiyorum. Öyle bir namaz kılmış ki, bu Bektaşi dediğim aslında yolda değil. Öyle diyorlar isimlerine. Ve öyle bir namaz kılmış ki, dünyanın en güzel namazı. Etrafındaki herkes, of demişler, yahu sen dünyanın en harika namazını kıldın. Nasıl yaptın bu işi? Demiş ki, hele bir de abdestli olsaydım, siz o zaman görecektiniz. Bu bir espri tabii. Hep birilerine man ederler ya, Karadenizlerden Temel'e man ederler, Nasrettin Hoca'ya man ederler. Din konusunda da bir şey oldu mu hep bizim Bektaşilere yüklenilir. Aslında Hacı Bektaş Veli'ye dikkatle bakın, dünyanın en büyük yetiştirdiği evliyalardan birisidir. Bektaşi demek Hacı Bektaş Veli'nin dergahına tabi olan demek. Öyleyse en güzel düşüncelerin orada olması lazım. Şimdi dizayna bakın, nerede bir espri varsa hep Bektaşilere söylenir. İşte Bektaşi babası demiş ki, çocuktan da anlatayım. Yağmur duası yapılacak. İmam etrafına bütün köyün sakinleri toplamış, aylardan Ağustos, nasıl bir sıcak, dağın tepesine doğru tırmanıyorlar. Üstelik de Ramazan. Ve pınarın başında bizim baba erenler oturmuş kafayı çekiyor. Aylardan Ramazan. Tabii imam fena halde kızmış bu işe. Söylenmiş, söylenmiş, senin gibiler yüzünden Allah-u Teala bize her şey reva giriyor diye. Ve la havle ve la kuvvete çekerek devam etmişler yollarına, çıkmışlar dağın tepesine. Dua, dua, dua. Akşama doğru yağmur mağmur bir şey yok, iniyorlar bunlar kanter içinde. Bir de bakmışlar bizim baba erenler hala kafayı çekiyor orada. Artık dayanamamış bizim imam, ağzına geleni söylemiş, her türlü hakareti yapmış. Bizim baba erenler demiş ki, bir dakika ya demiş, senin derdin ne demiş, niye bana demiş bunları söylüyorsun demiş. İşte demiş, senin yüzünden Allah bize yağmur vermiyor demiş. Çıktık demiş, yağmur duasına sabahtan beri gördün demiş. Sabahtan beri açtık demiş, ellerimizi hep böyle yaptık yaptık, hiç Allah-u Teala bize dua, yağmur falan vermedi. Yanlış yapmışsınız demiş, bana söyleyecektiniz. Hadi be sen de demiş imam. Demiş şimdi görürsün gündüze. Çıkarmış pilotunu bu. Yıkamış, asmış hemen oraya. 2 dakika geçmeden şakır şakır yağmur. Yahu demişler, sen Allah'ın evliyası mısın? Hepsi nasıl yaptın bu işi? Yahu demiş, aramız açık. Ne zaman demiş bir şeyi yıkayacak ve asacak olsam demiş buraya, oradan demiş, gereğini yapar demiş. Şimdi bunlar hep espri. Şimdi söylemek istediğim şey şu, sizin davranış biçimlerinize dikkat edin. Siz doğruyu yapabilirseniz, çevrenizden de size doğru ulaşır. Siz yanlışı yapıyorsanız, çevrenizden de size yanlış ulaşacaktır. Onları adeta yanlış yapmaya zorlayacaksınız. Tabii nefsleri varsa. Eğer o yanlışları Allah-u Teala'nın daimi zikri ulaşmış birisine yaparsanız, umurlarında bile olmaz. Sizin onlara yaptığınız hakaret, davranış biçimleri vız gelir, tırıs gider. Umurlarında bile olmaz. Onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaklardır. Neden? Çünkü onlar nefslerinde afet olmadığı için bütün kötülüklere iyilikle davranan insanlardır. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem içinde 3 grup insan var. Nefsine tabi olanlar 1. grup. Allah'ın evliyası olmamış olanlar. Bunlar süratle intikam almak isterler. Nefslerinin ancak öyle ferahlayacağına inanırlar. Hamdolsun ki bu salonda sadece birkaç tane var böyle. Öyleyse 2. gruptasınız hepiniz. Nedir bu? Evliya oldunuz. Allah'ın mutluluk istikametindeki yolunun yarısını geçtiniz. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aştı. O safhalardasınız şimdi. Öyleyse bu safha affetme safhasıdır. Karşılığında siz mutlu olacaksınız. Size karşı yanlış davranışta bulunan birisini affedeceksiniz. Yetmez. Daha ileri kademeye geçeceksiniz. Ondan özür de dileyeceksiniz. İşte o özür dileyebilenler var ya, onlar onu bir gayretle yapmazlar. Onlar bunun için iradelerini zorlayarak, bu bana hakaret etti ama ben ondan affedemeliyim diye iradelerini zorlayarak bir gayretin içinde değillerdir. Çünkü onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde. Onlar ki diyor, ben Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar diyor. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki teslim olmuşlar. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini teslim ettikleri noktada nefslerindeki bütün afetler yok olmuş, yerini ruhun hasletleri almış. Artık bütün davranışları pozitiftir. Artık işlerinden hiçbir şey onları başkalarına bir hakarete, başkalarına kötülüğe, başkalarını üzebilecek olan bir davranışa zorlayamaz. Bu mümkün değil. İşlerinden gelen şey o insanlara en güzel şekilde davranmaktır. Bir sonraki ayet-i kerime standardı tam olarak veriyor. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Fussilet 34. Sonuç Fussilet 35. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Hazzül Azim, hazların, mutluluğun en büyüğü, azim olanı. Neden öyle? Eğer siz de daha o noktaya ermeden evvel etrafınıza sadece mutluluk saçan bir insan olabilirseniz, onlar size nasıl davranırlarsa davransınlar, etrafınıza mutluluk saçabilen bir insan olabilirseniz, işte onların yaptığı gibi kötülüğe iyilikle mukabele eden bir insansınız. Hedefiniz o olmalı. O güzelliği yaşamalısınız. Bu güzellik hepinize açık. Sadece biraz iradenizle nefsinizin, özellikle şeytanın kötü hedeflerine mani olmaya çalışacaksınız. İradenizi bu istikamette kullanacaksınız. Onların iradelerini kullanmalarına gerek yok. Onlar daimi zikre ulaşmışlar. Zaten hem nefsleri hem de ruhları en iyi davranışı emrediyor. Öyleyse işlerinde kötü bir davranışı emreden bir faktör kalmamış. Nefsleri de ruhları da aklın her iki müşaviri de hayrı emrettiğine göre hep hayırla davranacaklardır. Öyleyse siz de onlar gibi olmalısınız. Onlardan farkınız henüz nefsinizde afetlerin var olması. Var olduğu için nefsiniz sizi mutlaka size karşı yapılan bir ters davranışa aynı terslikle, hatta daha çok terslikle mukabele etmenizdir. Böylece intikamınızı alarak rahatlayacağınızı zannedersiniz. Tam tersi olur. Hem karşınızdakinin cephesinden küçülürsünüz, onun seviyesinde bir insan olursunuz, o da kendi seviyesindeki bir insanla yapmış olur bu savaşı. Hem de siz huzursuz olursunuz. Her yaptığınız intikamın arkasından mutlaka ama mutlaka üzüntü duyacağınız için. İşte size iki tane alternatif. Ya nefsinizin istikametinde şeytanın düşüncelerini soktuğunu gerçekleştireceksiniz ve her davranışınızın arkasından huzursuzluğu, mutsuzluğu, bütün boyutları yaşayacaksınız veya öyle yapmayacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah-u Teala'nın bana emrettiği şey bu değil. Ben niçin tasavvufa girdim ve neden başlangıç noktasından bu kadar ötede artık mutsuz değilim? Öyleyse demek ki doğrular var. O doğruları yapmışım ki tasavvufa girdiğim andaki gibi bir insan değilim artık. Öyleyse bu doğruları daha çok güçlendirmek, mutlak bir doğru davranış biçimlerine ulaşmak hepinizin elinde olan bir şey. İşte bunun için iradenizi kullanmak ve savaşı kendinizle yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç unutmayın şu sözümü. Sizi mutsuzluğa götüren şeyler başkalarına bağlı olan şeyler değildir. Sizi mutsuzluğa götüren şey sizin davranış biçimlerinizdir. Sizin düşünce standartlarınızdır. Mutsuzluğun sebebini boşuna kendinizi aldatarak başkalarına bağlamayın. Sizi mutsuz eden şeyler başkaları değildir. Başkalarının davranışlarının sizin üzerinizde oluşturduğu tesirlerdir. O tesirleri sıfırlayabilecek olan imkanların sahibisiniz. İradenizi kullanır da o tesirleri yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursanız, tesiri yok edebildiğinizi göreceksiniz.
1: O zaman göreceksiniz ki mihver sizsiniz. Merkezde kendiniz varsınız. Sizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece size teslim edilmiştir. Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarını sergilediği yerlerde bile mutlu olabilirsiniz. Zaten şunu hiç unutmayın. Bu söylediğim başlangıç noktasıdır. Yani ne dedim? Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarda bulunduğu yer. Bu sizin başlangıçta olduğunuzu gösterir. Başlangıçta siz de onlara kötü davranıyorsunuz. Onlardan da size kötü davranışlar geliyor, aksediyor. Ama yolun ortasında sizin davranışlarınızın yarısı onlara huzursuzluk verecek davranışlar değil artık. Öyleyse onların da yarısından en az size pozitif davranışlar gelmeye başlamıştır. Bu etrafınızdaki herkesin sizi rahatsız etmediği bir ortamdır. Daha ötede sizin bütün davranışlarınız bütün insanlara karşı pozitif olduğunda, sadece bunları mutlu edecek davranışlar olduğunda, kendinizi onlara adadığınızda, size ve Allah'ın verdiği mutluluğu, onlara verebildiğiniz mutluluğun sergilediği, o mutlulukla ölçebildiğiniz, ona endekslendiğiniz gün, saadetin mutlak olduğunu göreceksiniz. Öyleyse bu noktaya dikkat edin. Sizden çevrenize ulaşan her türlü davranış biçimi, çevrenizdeki insanlara sadece mutluluk verecek bir hüviyete ulaştığı gün, siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olacaksınız. Ve hani o size yanlış olduğunu söylediğim şey var ya, başkalarının davranış biçimlerine mutluluğunuzu endekslediğiniz yanlış. O artık yok. Çevreden size ulaşan bütün davranışların size mutluluk veren davranışlar olduğunu göreceksiniz. Sevildiğinizi göreceksiniz. Hürmet gördüğünüzü göreceksiniz. Ve Allah'a çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Seccadeden ıslanacak gözlerinizin yaşlarından. Bu saadete Allah sizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizlerden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Yolu göstermiş. Yolu engelleyen kim? Boşuna başkasını aramayın. Yolu engelleyen, mutluluk yolunuzu engelleyen sadece ama sadece sizlersiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmış olanlar bunu zorlanmadan yapacaklar. Siz zorlanarak yapacaksınız. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. Onları mutlu etmek için sebepler arayın. Tanıyorsunuz etrafınızdaki insanları. Onlara hep mutluluk vermeye çalışın. Şeytan size hep onlara mutluluk vermek için sizin mutsuz olmanız lazım geldiğini söyler. Bunlar fedakarlığı gerektirdiği için. Halbuki göreceksiniz ki ilk fedakarlığı yaptığınız andan itibaren bir huzur iç dünyanızı tamamen kaplayacaktır. Şeytan başkalarını kendinizden üstün görmemenizi emreder. Ve bunun için de siz başkalarına hizmet etmeyeceksiniz. Başkaları size hizmet edecek. Onu öneririm. Bir de tersini deneyin bakalım. Siz başkalarına hizmet edin. O hizmeti yaptığınız zaman onların gözünde küçülmezsiniz. Onların gözünde büyürsünüz. Nasıl dedikodu yapan bir insan başlangıçta böyle kendisini başkalarından üstün göstermek üzere bunu yaparsa ama neticede karşısındakinin gözünde küçülürse bunun tam tersi bir işlemi yapacaksınız. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Birisi ötekine dedikodu yapıyor. Başka birini çekiştiriyor, iftiralarda bulunuyor. Bunu yapmakla ne demek istiyor? Ben senin bilmediğin şeyleri bilirim. Ben senden üstünüm arkadaş. Ama o arkadaşı var ya, o düşünmez mi ki falanca hakkında bana bunları söyleyen bu kişi benim açıklarımı yakaladığı anda gidip onları beni çekiştirmez mi ki? Ve yakalayacaktır sizin de. Sizin hakkınızda da o dedikodunun yapıldığını, onun hakkında karşısındakinin hakkında da aynı dedikodunun yapıldığını yakalayacaktır kişi. O zaman dedikoduyu yapan kişi onun gözünde ne kadar küçülecektir? Ne uğruna yaptı bunu? Nefsinin kendisini üstün göstermesi uğruna. ben senin bilmediğin şeyleri bilirim dedirtebilmek için, öyle düşündürtebilmek için. Bu sadece nefsinizin bir tuzağıdır. Ne yaptı? Üstün görünme arzunuz sizi küçülttü sadece. Huzursuz kıldı. Tersini yapın bakalım. Onlar size hizmet etmesin. Siz onlara hizmet edin. O zaman etrafınızdaki insanların size yükleneceğini, daha çok sizi çalıştıracaklarını, testinizi çıkaracaklarını düşünürsünüz. Deneyin bakalım her şey oluyor. Eğer siz karşılıksız bir şeyler sunabiliyorsanız karşınızdaki insanlara, onlardan da size karşılıksız hediyeler gelecektir. Onlar da insan, unutmayın. Bir noktada sizin onlardan üstün olduğunuzu bu açıdan kabul etmek durumundalar. Alternatifleri yok. Düşünce sistemi herkeste aynı standartlarda çalışır. Doğrular o insanların gözünde de yerini alacaktır. Siz yeter ki bu yaptığınız güzelliğin bir menfaat karşılığı olmadığını onlara ispat edin. Allah için bunları yaptığınızı sergileyin. Ve Allah için yaptığınız bütün bu güzellikler sizi herkesin karşısında büyütecektir. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Buğday ektiğiniz yerden arpa alamazsınız. Oradan iyilik ektiğiniz yerden iyilik alacaksınız. Zakkum ağacı ektiğiniz yerden zakkum ağacı alırsınız. Her ne kadar kansere iyi geliyorsa da cehennemdeki ağaçlardan bir tanesi olduğunu hatırlatırım. Öyleyse belki de bizim insanımız zakkum ağacı diye başka bir ağaca zakkum ağacı diyorlar. Şuraya ulaşmak istiyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun yolunun başkalarını mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmayın. Siz çevrenize ne ölçüde başkalarını mutlu edebilecek davranışlar ulaştırabiliyorsanız, çevrenizden de size aynı standartlarda davranış biçimleri ulaşır. Ben enayi miyim diye düşünüyorsanız, daha çok iskeleye bağlı olan bir kayığı küreklerle çekmeye çalışırsınız. Çok çalışırsınız. Ama kayık yerinden bir santim bile kımıldamaz. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Başka bir insanın, başka bir davranış biçimi sahibinin elinde değildir. Hangi şartlarda olursanız olun, en ağır üzüntüler içinde olsanız, başkalarının zulümlerinin %100 üzerinizde düğümlendiği, onların altında %100 ezilen, sonsuz bir huzursuzluğun içinde olan bir insanda olsanız, sizin içinde mutluluk var. Mutlak olarak var. Yeter ki bu doğru davranış biçimlerini sergilemek için nefsinizle mücadeleyi yapabilirsiniz. O kadar zor mu? Kendinize lütfen dikkat edin. Ben kimim diye bakın bakalım. Etrafımdaki insanlarla ilişkim ne diye bakın. Kendinizi dışarıdan yargılayın. Başka birisiymiş gibi. Başka bir hakim olarak kendinize bakın. Neden mutsuzsunuz? Mutsuz olmanızın arkasında başkalarına verdiğiniz mutsuzluk var. Kendinize hakim olup da o mutsuzluğu önleyebilirseniz, o zaman başkalarından da size mutsuzluk ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ben başkalarına yanlış davranışlarda bulunurum. Onlar bana yanlış davranışlarda bulunmasın. Bu tarzda bir düşüncenin sahibiyseniz, ömrünüz boyunca o dediğimi yaparsınız. İskeleye bağlı olan kayığı kanter içinde çeker durursunuz. Kayık hiç hareket etmez. Sizi güzelliklere asla taşıyamaz. Öyleyse hepiniz kendinizi bu akşam bir muhasebeye tabi tutun. Ben kimim deyin. Başkalarına nasıl davranıyorum deyin. Onlardan niçin yanlış davranışlara muhatap oluyorum deyin. Ve arkasında boşuna başkasını aramayın. Orada yalnız siz varsınız. Mutsuzluğunuzu oluşturan bütün faktörler %100 sizin kendinize bağlıdır. Başka insanlara ver.

eşleriyle, çocukları aralarında uçurumlar varken, hem kendileri mutsuzken hem de etrafındaki insanlar mutsuzken bir gün mutluluğa ulaştılar. Böyle ulaştılar. Daimi zikre vardıkları için değil, iradeleriyle davranış biçimlerini dizayn ettikleri için. Ondan sonra da düşündüler, neden acaba ben baştan böyle yapmamışım? Baştan böyle yapsaydım, daha başından itibaren bu mutluluğu yaşayacaktım. Öyleyse hemen bu gece kendinizi muhasebeye çekin. Etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizi birer birer irdeleyin. Falancayla aram açık. Niçin açık? O bana böyle yaptı, ben de ona böyle yaptım. Peki ben yarın sabah olursa giderim oraya, ondan af dilerim. Gönlünü alırım. Onunla en iyi ilişkilerin içine girmek için ilk adımı atarım arkadaş ben. Ertesi günde kalbini kırdığım başka birisine giderim. Ondan da af dilerim. Hele onlardan af diledikten sonra benim onlara karşı olan davranışlarım onları hep mutlu edecek istikamette oluşursa, o insanlarla benim aramdaki bütün kavgalar sona erecektir. Öyleyse etrafındaki insanlarla kiminle bir anlaşmazlığınız varsa onu yok etmeye çalışın. Mesela ben bugün burada güzel bir şey gördüm. Vaktiyle birbirine kırgın olan iki tane kardeşim burada birbirini sevgiyle selamladığını gördüm. Çok önemli bir olay. Bunu yapabildiklerine göre başkasıyla da yapabilirler. Öyleyse her şeyi en güzel bir dizayn için oturtmak sizin elinizde, başkasının değil. Unutmayın, mutlu olacak olan sizsiniz. Ve yine unutmayın, mutlu olduğunuz zaman etrafınıza mutluluk verdiğiniz noktadasınız zaten. Öyleyse meseleyi dört başı mamur olarak çözüyorsunuz. Bu dediklerimi gerçekleştirdiğiniz noktada hem siz saadete ulaşacaksınız, hem de etrafınızda bulunan bütün insanlar mutlu olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe yaşadı. Hepsi katildiler. Ya kendi çocuklarını öldürmüşlerdi, kız çocuklarını diri diri mezara gömmüşlerdi veya başkalarını öldürmüşlerdi. O devri düşünün. Çocuğunuzu götürüp mezara canlı canlı koyuyorsunuz, kimse sizden hesap soramıyor. Bu insanlar, bu kainattaki en mutlu insanlar oldular. İşte bu söylediğim, bu güzellikleri yaşayarak. Siz de öyle olabilirsiniz. Onlar sizden çok daha kötü şartlardan geldiler. Sizden çok daha üst noktalara ulaştılar. Siz de ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman zaten içinizden kimseye kötülük etmek gelmeyecek. Ve göreceksiniz ki insanlardan da size ulaşan şey sadece sizi mutlu kılan o muhteşem güzel davranışlar olacak. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu güzellikleri yaşamak olmalı. Her yaptığınız yanlış sadece başkalarına huzursuzluk vermez. En çok size huzursuzluk verir. Ve ne yazık ki nefsiniz size devamlı öyle yaptırıyor. Hele size karşı yapılan bir hakarette etrafınızda başka insanlar da varsa, onların karşısında, başka insanların karşısında küçültüldünüz. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Ne yapacaksınız? Siz de onların karşısında büyüyebilmek için, yeniden büyüyebilmek için siz de size hakaret yaparak daha fazla hakaret edeceksiniz. %100 yanlış bir şey. O kişilerin huzurunda büyümezsiniz. Af dilediğiniz takdirde onların size nasıl davrandığını bir de görün bakalım. Siz karşınızdakinden af dilediğiniz zaman unutmayın, karşınızdaki de insandır. Bakın size ne söylüyorum. Bunu başardığınız zaman o kişinin de sizden af dilediğini göreceksiniz. Ve sebebini söyleyecektir size. Sana karşı diyecektir, sen öyle söyledin. Ben haksızım dedin, benden özür diledin ama aslında ben biliyorum ki ben kendim haksızım. Çünkü sabahleyin şunlar, şunlar, şunlar oldu. Ben buraya öyle bir öfkeyle geldim ki birine boşalmak ihtiyacımdaydım. Karşıma sen çıktın, seni duman ettim. Böyle diyecekler. Siz başkalarından af dileyebildiğiniz gün onların karşısında sadece yücelirsiniz. Ve bu Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Bunlar kitaplarda yazmaz. İşte psikoloji bu yüzden açmazlıdır. Biz size nefsinize nasıl hakim olacağınızı, nefsinizi bütünüyle nasıl ekart

0: edeceğinizin sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağınızı söylüyoruz. Onlar da nefsinizin bütün taleplerine kendinizi açmanızı, onun bütün taleplerini yerine getirmenizi öğütleyerek. O yol açmazdır. Nefsinize o imkanları verdiğiniz zaman her doyumun arkasından nefsiniz yeniden acıkıp yanlışlıklar işlemeye devam edecektir. Ama Allah'ın yolunda her şey en güzel şekilde dizayn edilir. Ve bir gün etrafınıza yalnız mutluluk veren bir insan olduğunuz gün, etrafınızdan da size yalnız mutlulukların ulaştığını, size mutluluk veren davranışların ulaştığını, hem sizin mutlu olduğunuzu hem de etrafınızdaki insanların mutlu olduğunu göreceksiniz. Hepinizin, Allah'ın hepinize hedef gösterdiği dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı düzenleyen varlıklar cin tayfesindendir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor. Bazen Hazreti Adem zamanında Allah Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan İblis'i söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bile beraber kullanılan bir isim. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza İblis'i getiririz. Ama Allah Teala bunların dışında bir de tağut'tan bahsediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün afetlere tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı İblis'e açarsak, İblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte İblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda İblis, Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayretin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka iblisle beraber cehenneme gitmek. Kıyametini Kur'an-ı Kerim'in bildiği insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim söylediklerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. olmadık sahtekarlıkları yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız reenkarnasyoncular için iblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böylece mütevaz diyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi cenneti terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetini almak için. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah-u Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar Tağut'un dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirlerdir. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onunla münasebetli oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafımızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz, zihnine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri, şeytan o emirleri mutlaka yapmamanızı ister. Ruhunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır, Allah'ın yüzünüzü bilinçlidir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsimizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla işbirliği yaparmışsınız. Ama afetler azaldıkça şeytanla işbirliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp, şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem tehas ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adu'un mübin ve eni buduni hazan suratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'nin ötedir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsinizdeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır. ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayretin olmadığı için, gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içindeymiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefse emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefse emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefse emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kısmına bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanları kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl bir ilişki sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalar da devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz, birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'ı zannediyorum bu zaten. Ben diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyüyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu düzeninden muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakın. Bir rafani ilimler var. Bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerle de fiziğin ötesine geçilir. Zülmani ilimlerle de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır. Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o dağa bana getirmeden buraya getirebilir? İbrit atlı bir cin ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zülmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam da diyor ki sen gözümü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amaca hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların üzerine cinleri saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı odur konunun, şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanların hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi, o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan, insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluştuğunu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan varlıklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer. Ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkini neticesinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytan vardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırıp doğrudan öğrenirler ama başkaları, onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikoduyu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa onun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların neslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları hakkında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarına yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşürmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyaları da bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır öderler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hepimizin dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların nefislerinde afetler yok olmuştur. İşte dedikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürür. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz olun. Sakın bu istikamette yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olmak için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği insanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmasını seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne olur der. Burası da yalan olarak yürsün der veya ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ya sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alametidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytanı olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermemek hesabı olacaktır. O hesaptan sorsun sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek zorundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen? Kimdir dedikodu yapan? Kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazifeli kılıyor. Böyle bir ortada insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde taşıyor başka birine boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatlı sağlık bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini zannedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyordu diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yalancının bunu yaptığı kadar yanar. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden istediğin bilmecini bırakabilirsin. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmi lezzetini öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun'la Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karınları acıktığı yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zattı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Musa. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Hızır ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine sevmişler. Hazreti Musa ilimle bunu alacak ondan, muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm. Tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi lezzetinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zehirli kılar. O duruma düşürmek için, sizi iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki sen benim de yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor Allah-u Teala'nın izin aldım. Ben diyor gayret ederim. Başaracağımı göreceksin. Hazreti Ömer gene sen benim de yapamazsın diyor. Ama madem ki gelmek istiyorsun hay hay diyor gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutluluk duyuyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı. Geminin bordasını deliyor. Gemi hop karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş yutulmuş ensesinde patlamış. Demiş ki demiş sana bir şey söylemeyecektim ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyor ama diyor şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptın diyor. Geminin diyor bordasını deldin. Gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor olacakları izle. Gemiler karşıya geçiyor. karşıdaki derebeyi, gemileri zapt ediyor. Bütün geminin muhtevasını forsa olarak kullanıyor. Gördün mü diyor, niçin yapmışım? Sen bana demiş, diyor başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Allah-u Teala bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptı. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara diyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş, dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor, niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor, bunların diyor, rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor, bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkes sen. Onlar zaten bunu yaptırabilirsiniz de değiller şimdi. Ama diyor, o yetimler var ya, bayırdaki yetimler, bize ekmek verenler, bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor, köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hazır Aleyhisselam o çocuğu, delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor, tamam diyor, pes ettim diyor, ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor, adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor, çünkü diyor, böyle yapmasaydım o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor, şu anda o suçu işlemeden Allah-u Teala bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor, anladın mı diyor, niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor, benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa, arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size hissettiriyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa size, en çok düşman olsa adam sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gönderecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin mührü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın. Saz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefse emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göz katına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefsi müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur, nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra 5. 6. 7. defa %7 nurlar, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Ruhta 5. 6. 7. katta 7. katın yine alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliya olmanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası, şeytanın nefsimizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması, nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek atlanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri şeytanın tesirinin birini alacaktır. Ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisasında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde söylediği şey وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlanmışlar. Allah'a kul olmak için de bir sene işlemi ahsete mükemmeliyetlisiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanlar arasında onlara huzur sağlamak üzere sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratıldınız? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçülmüyor muyum diye bir düşüncenin sahibi olmalıyım sanırım. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yer yerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınından çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir hata oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları tırsa düşünmüş olabilirsiniz.

Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin filme alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki, kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz, onun bütün sevapları size de yazılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz, onun günahları size de yazılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşmalar, konularla konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları mutsuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gönlünüz boyunca başka insanların günahlarını da yıkanmak ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları şunları şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinci ile soruyor ya sen de diyor peşmeken kişi için şunları şunları şunları söyledin mi? O da diyor evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiz yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinizi yere oturtun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerinizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. İki, görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7.000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7.000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7.000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. Mustakim sıratal lezina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve raddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor. Sonra da ve onlar bilirler diyor.
1: Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

What he said. Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Ve peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği, bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sorumlusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabi adıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah-u Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için. Nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayet vermektir. Birisi ruhun hidayet ermesi, birisi nefsin hidayet ermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun
teslim olduğunu görüyoruz. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki, aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine gelip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âlimran 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul bahsederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir. O ruhla yed edilir diyor. Desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayet-i kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek iman kelimesinin çekin gücüne kapılan,
faziletlerin nefsin kalbinde yerleşmeye başlaması demek. Her %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, cennet dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasaydı kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine, başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah-u Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah Teala beni hidayete erdirmeye erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındı. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var. Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra
tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir. İşte böyle bir izahın söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor. Allah-u Teala 12 defa farz kılıyor üzerine, Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz de zaman bir hata yaparsak, günah işlersek, Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz buna. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah-u Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe teskiye olmasına bağlı. Nefs %7 teskiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gökkatına çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi olmadıkça ikinci kata çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri olmasın nefsin kalbinde, ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, temizlenmesine bağlı. O ise nefsin kalbine iman kelimesinin yazılmasına bağlı. Yazılabilmesi için mutlaka devrim imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerinde olması lazım. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefs tezkiyesi yapılması gene devrim imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman o kişinin kalbine iman yazılabilir. Ve nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılıp vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsin tezkiyeye başlayabilmesi nefsin kalbinde iman kelimesinin olmasına bağlı. Görülüyor ki devrin imamı nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başında da devrin imamı olmasa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı. Olmazsa olmaz. Peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, ivasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması,
Bütün insanları Allah Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren neden? Çünkü neslerin afetlerinin nesleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış. Tabii kişi tesiri alırsa. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulabilmesi neyle mümkün? Nefsinin afetlerinin yok olmasıyla mümkün. Nefsinin afetlerinin yok olması ise Tevhid-i İmam'ın ruhunun o kişinin başının üzerine yerleşmesiyle mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefs tezkiyesine başlamakta, ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da, üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah-u Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْاَسِلَةَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنِتَّكُ اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْاَسِلَةَ Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah-u Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, müşrikler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir mürşit vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan meleklerle birlikte, onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Huzur namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları, senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle. Onların bütün günahlarını sevaba çevir, diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah Teala bilmeyenler safından ithal ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyin ve biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru ve ma kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve arkasından diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah Teala onları bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah Teala. Onlar ayetlerimizden, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayını 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler
her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler. Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah-u Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki: "Se'asufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın."

Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hüviyetini öğrenmekten çeviririz diyor. Onları bu hüviyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere, bütün ayetleri görseler inanmazlar. Ve in yerev sebiler müşti la yettehuzuhu sebiler. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebiler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah Teala. Öyle mi? Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânû ansa gâfilîn. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini, ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah-u Teala kezzebu bi ayatina ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalihim. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde kimler bilmeyenler günahları sevaplarından
çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki icabını süreye alıyor, kulaklarındaki vakayı alıyor, kalplerindeki ikinciyi alıyor, yerine ihfaz koyuyor. Neden? İşitsinler. İrşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler. Akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakayı alıyor. Kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye. Kalplerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Haç 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihfat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır. Kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın nurları rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu biliyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır. Devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağa ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakıa alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım

nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda 3 hidayetin, 4 hidayetin 4'ü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. 7. defa %7 nur birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlemdeki hicabı mestül alınmış, kulaklarındaki vakı alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu, bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Ben çünkü nefsi 7 kademede tezkiye olunana kadar şeytanın tesiri %50'den daha fazla %51 azaldı ve devamlı ilim sahibi oldu. Allah'a ulaştıktan sonra o kişiye kitabın öğretilmesi başlar. Bu Kur'an'ın birinci ruhuna giriştir. Buradan itibaren artık kişi ilim sahibidir. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı. Fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın yedi ruhu vardır. Yedinci ruh da

yedi safhada oluşur. Lise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilim almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın beşinci ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulvelbap makamında ve ihlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi dört mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Mürşitler, Allah'ın irşad makamını tayin ettikleri, bütün kavimlerdeki resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve muhteşem bir düzen içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt alan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde, eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra da ben hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu eski sohbetinizde de zaten muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerinizi hürmet ediyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Erkin abidu ve yakin esanesine sıra'dan sakin sultan. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, televizyonumuzun radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mesutları. Allah Teala hepimizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha eylele günün gününe yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için, kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz, kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bunu buraya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum, siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya cinden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. B'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkese Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartların sahibi olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah-u Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah-u Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah-u Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah-u Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an İrşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvel kızdığınızda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine. Affedersiniz, ben Allah'a ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla, başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları, bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

Dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki, bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine
eğil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَعِنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır.
Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder.
kulumuzun Allah'a öyle bir evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler, diyor Allah Teala. Ve gene Ra'd suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır, diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler, gizlerler, diyor. Hidayeti de, Allah'ın ayetlerini de gizlerler, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde innellezine

0: Eferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen baida. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemun. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَيَعْطِ Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu aleyhi ve şeytanın recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amcu ve iyyâken nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne inâmte aleyhim gâri maktûz aleyhim ve yâtâhîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'dir.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı. Hiçbir zaman bizim hayatımızda nefretin yeri olamaz. Allah Teala kalbimize yaklaşsa nefret onu kökünden söker, atar. Nefrete bizim dünyamızda yer yoktur. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a. Ama Yunus diyor ki, ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende. Benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah-u Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye layıksa onu yaşar. Ama bu liyakat seviyenizin devamlı yükselmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Arkasında ne yatar? Zikir yatar. Bu söylediğim büyük sırrı çözmek için daimi zikre ulaşmak yetmez. Onun ötesine geçmeniz lazım.
Daimi zikrin ötesinde ne var? Tesbih var. Tesbihle zikir arasında ne farklılık var? Zikir sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının 5. kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının 5. kademesi Allah Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz refedilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizle zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, iradeyi külliye sizi kontrolü altına almıştır. Zikriniz de artık zikir değildir, adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlerce sene sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse, bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme, ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz. Demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur.
Yunus'un bu söylediklerini Arif olan anlar, sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir zevki yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrin imamı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size

bütün güzellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz yaşarız. Ama anlatamayız. Gönlümüz ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ama Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmek, size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama onun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dilekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır. Ama bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah Teala'nın kaldırması üzerine iblis yeniden devrededir. O ana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar geçen devre içerisinde o kişi Allah'ın özel koruması altındadır. Şeytan veya şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Bu vuslattır. Herkes için kapılar açıktır. Bu büyük mutluluğu kişi bu süreç içerisinde yaşar. 7-8 aylık bir devre hayatının pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri
olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hz. İbrahim'in hanifliğine bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? Üç özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri hanifti. Birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahdetin yanında tevhid akidesi gidiyor. Hanif dininin, İslam dininin ikinci özelliği. Sonra da üçüncü özellik teslim. İşte dini din yapan asıl üçüncüsüdür. İkincisini her dileyen kişi gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içine bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu eğer hayatta yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır. Sıkıntısız olarak hiçbir sıkıntı çekmeden Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikir zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır.
kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa, bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir. Geçirebilmeniz için fizik gücünüzü Allah'a teslim edebilmeniz için mutlaka zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben. Bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nusret, Allah'ın nusreti, gayret, himmet, nusret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakin sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için. Başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı art arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi eğer dileğiniz kalbi dilekse Allah-u Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz. Gözünüze de bakmaz. Ama buraya kalbinize bakar Allah Teala. Kalbinizde ne var ne yok. Önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse
O zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede koruyabilmek, o kişi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasretlerin azalması da mümkün değildir. Öyleyse bu bir kurtuluştur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde öyle kişilerden bahsediyor ki tağut onlara, insan ve cin şeytanlar musallat olmuşlar ve onları çıktıkları yerden aşağı düşürmüşler. Onlar tağutun dostudurlar diyor ve de kişi tağutun dostu olduğu andan itibaren artık Allah Teala onlara müminler demiyor, kafirler diyor. Kim tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısıktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısıktadır. Dileyince fısıktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıstla bir ilişkisi yoktur. Fıstla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet kelimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Tağut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece, ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa, kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek, kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik gücünü Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun. Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın cennetlerine Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını.
Hazülazim'in sahibi olduklarını, Eylülazim'in sahibi olduklarını, bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan adın cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah-u Teala Tövbe yüzü. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartlar içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır. Gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala'yla

0: Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Gördün mü?
2: Evet,
1: gördüm. Almamış mı demin kaydı almamış mı Fatih?
2: İkisi de almamış.
1: Kahve içmek için bize zaman tanıştık. Çok iyi. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunlama yapıyor. Azıcık kısımlar sesi. Şimdi

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi, Allah mı vardı, yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin

0: ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir Ulul Elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman Ulul Elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. 7. katın 7. aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki istediğim intihaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, 7. gök katının 7 tane alemini görerek, 7. alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan istediğim intihaya ulaştığımız zaman, ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün 7 katının 7'sini de görmeden, 7. katın 7 tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh İhlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasında tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve vebada sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve vebada sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olarak ilmen yakindedir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulülelbap bulursak? İlmen yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlmen yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulülelbap olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulülelbap makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer Sitresin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tamamladığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başın üzerinde salah nuru gelmiş, yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah-u Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin İlim kademesidir. Aynül yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ey sahabe size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci göre. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü göre. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz Allah-u Teala'ya, 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz, 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz, 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a. Öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz, mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılıyor. 7 vakit namaz kılıyor derdi. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzel olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu, ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra eski safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1, göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2, nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3, nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu bir sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu: Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor: İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnel lezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ yehdiyehum tarîkâ. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat lalü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını sevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah-u Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse Yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bize alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, sizlere öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan, ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için yüzüne getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekli kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim diyor sen benimle yapamazsın. İşte diyor ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hz. Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerime. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah Teala'nın peygamberi olmadan evvel birisini öldürmüş Lef aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah Teala ona cezayı, onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak. Ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, arenaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa, ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size, tasavvufun içindeyseniz, gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor bana önünden geçiyor. Maraz sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri... ...ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...hüsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz... ...mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz, üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütünüyle yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisi ise o da dikkatle bakın.

Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulüne getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Her birinin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor, arabayla gezecek diye, ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir, ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz, o da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış, üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kul hakkı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü, Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama

0: kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazat sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çallak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayırt olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan öğüt alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk, Allah Teala'nın çok zeki bir mahluk, ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derecat nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa, o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz, yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar, Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı Salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç size dönmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri takmasıdır. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar hissedilmeyecek kadar hafifletse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadan bunu iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş, şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine Balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşa bak. Ve test etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki, arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse, biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız, yanlış davranışa derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın. Bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden bildiğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediğine, beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veyahut da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın, böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin, behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi destekçilerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namlesiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü bütün standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, kimi partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarma söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Onun adı zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlatsak, huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde iki ve üç. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayıt İskender'den hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ın hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü soru. Şu anda ahir zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen son Resulü, Mehdi Resulü tabi, sabit nem ahir olmuşlar bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak ümmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eyzübillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? en iyi kim? Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşım burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların, şunların, şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunu ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldanırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından

0: Servis mi yapacak bana? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. Ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofru kelimesi geçiyordu. Aslında sofru kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan, sadece üstü örtülü

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد بسم الله من الشيطان الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim

çapında bir daire şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zülmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zülmani etkinin, onlar da zülmani etkiyi kullandıkları halde zülmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandandal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayı mekanı yaşar. Nefs tayı mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayı mekanı yaşatır hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayyi mekan yaparsınız. Tayyi mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayyi mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayyi mekandır. O tayyi mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve
yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak 3 bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz, sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı, fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38-39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında
yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı açtınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın Rabbani tayin mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayin mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayin mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünüzden eder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayin mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayin mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayin mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayin mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizden. Ama nefsiniz
sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de, yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir. Nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz, birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz, onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki,